0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Günaydın sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Savunma sanayiinde bir ilk daha gerçekleştirildi. Yerli ve milli imkanlarla üretilen bir gemi ilk kez bir NATO ve Avrupa Birliği ülkesine ihraç edildi. Romanya için inşa edilen geminin teslim töreni İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda yapıldı. Törende hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin aynı anda en fazla savaş gemisi yapan ülkelerden biri olduğuna dikkati çekti. Dünyada savunma sanayi ihracatında 11. ülkeyiz vurgusu yaptı. Erdoğan, sahada güçlü olmayan kendini menüde bulur dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Romanya Cumhurbaşkanı Nikuş Ordan'la İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'le ilgili konularda Türkiye ile Romanya'nın yakın işbirliği içinde olmasını önemsedikleri

duyurdu. Isparta'da sürücüsünün kontrolünden çıkan tur otobüsü devrildi. Gelendost ilçesi Bağallı köyü mevkisinde meydana gelen kazada 5 kişi öldü, 3'ü ağır, 26 kişi yaralandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜRGEV'in 30. kuruluş yıl dönümünde hitap etti. Erdoğan, milli iradeye düşmanlık edenlerin ikbal kavgalarına gençlerimizi meze yaptırmayacağız dedi. Toplumu bir arada tutan değerlerin hedef alındığını söyledi. LGBT gibi insan fıtratına aykırı sapkınlıklar genç zihinlere enjekte edilmeye çalışılıyor ifadelerini kullandı. Milyonlarca gence üniversite kapılarını aralayacak YKS maratonunun ilk oturumu yapıldı. Bugün de adaylara alan yeterlilik ve yabancı dil testleri uygulanacak. Sonuçlar 22 Temmuz'da ilan edilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefat eden Türk halk müziği sanatçısı Yücel Paşmakçı için taziye mesajı yayımladı. Erdoğan, Yücel Paşmakçı'ya Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine, talebelerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum ifadelerini kullandı. İşgalci İsrail, ateşkes kararına rağmen Lübnan'ın güneyine bir kez daha saldırdı. Biri Lübnan askeri, 28 kişi hayatını kaybetti. Saldırılar, ABD'li üst düzey bir yetkilinin İsrail ve Lübnan Hizbullah'ının ateşkes sağlandığını duyurmasının ardından yapıldı. Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Mısır'ın başkenti Kahire'de dördüncü kez toplanıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katılacağı toplantıda Amerika Birleşik Devletleri İran mutabakatı, Gazze'deki son durum ve bölgesel gelişmeler ele alınacak. Toplantıda dörtlü mekanizmanın kurumsallaşması için yapılabilecekler de değerlendirilecek. Yeni hafta itibarıyla yurt genelinde sıcaklıklar artmaya başlayacak. En yüksek artış yurdun batı kesimlerinde yaşanacak. Güneydoğu Anadolu'da ise sıcaklıklar 40 derece civarında seyredecek. Akdeniz'in iç kesimleriyle Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da bugün gök gürültülü sağanak bekleniyor. Haberleri dinlediniz. Thank you.

0: Sabahın namesi.
1: Günaydın sevgili dinleyicilerimiz. Gününüz aydın olsun. Güzel bir gün, güzel bir pazar sabahı diliyoruz size. Sabahın namesi programından TRT Ankara Radyosu stüdyolarından hepinize sevgiler, saygılar sunuyoruz. Yaklaşık 3 saat boyunca sizinle birlikte olacağız her zaman olduğu gibi. Bugün de önce bizim seçtiğimiz eserleri dinleyeceğiz. Sonra sizden bize ulaşan istek eserlere yer vereceğiz. Saat 8.30'da da hava ve yol durumundan bilgiler aktaracağız. Sosyal medyada Facebook, Instagram ve X'ten TRTname yazarak mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Ayrıca internet ortamından dinlemek için radyo.trt.net.tr'den TRTname'yi ve TRTdinle.com'dan da radyo tıklayarak TRTname yazılan butonu seçtiğinizde biz sizinleyiz. Programı hazırlayan Suzan Yalın, teknik yönetmenimiz Arif Keleş ve spikeriniz ben Betül Yıldız Altay. İşte programımızın ilk şarkısı. Kemal Caner söylüyor. Bestesi ve güftesi Şekip Ayhan Özışık'a ait Nihavent makamında bir eser. Ellerim böyle boş, boş mu kalacaktı? Gözümde hep böyle yaş, yaş mı olacaktı? Aramızda sıra dağlar, dağlar mı olacaktı? Üzülmesen meleğim, gün olur kavuşuruz.

Güzide Taranoğlu'nun sözlerini yazdığı, Osman Babuşçu'nun Nihavend makamında notaya aldığı eseri Yahya Geylan seslendirdi. Kanımda kıvılcım, canımda ateş, dünyama sen ışık verir gibisin. Şimdi de Cengiz Han Sönmez konuk oluyor programımıza. Bir Demet Yasemen, aşkımın tek hatırası. Bitmiyor ayrılık, dinmiyor gönlümün hicran yarası.

Güftesi ve bestesi Zeynettin Maraş'a ait olan Nihavend makamındaki eseri Nesrin Sipahi söyledi. Gizli aşk bu, söyleyemem derdimi hiç kimseye. Şimdi sözü ve müziği İnsel Coşkuner'e ait olan Nihavend makamındaki eseri Vedat Çetinkaya'nın sesinden dinliyoruz. Gözlerini gözlerimden ayırma hiç ne olur.

Güneş'ten dinledik. Yine bu yıl ada sensiz içime hiç sinmedi. Programımıza yine peş peşe dinleyeceğimiz iki eserle devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Önce Segah makamında güftesi ve bestesi Nevesel Kökteş'e ait olan eseri Dilek Özkan seslendiriyor. Kuş olup uçsam sevgilimin diyarına, saçından bir tel alsam ah, taksam başıma.

TRT Ankara Radyosu stüdyolarında canlı olarak yayınlanan Sabahın Namesi programında sırayı Esma Başbuğ alıyor sevgili dinleyicilerimiz. Yeşil gözlerini ufkuma ger ki bahar geldi diye şarkı söyleyem. Sarı saçlarını yüzüme ser ki koklayıp öperek yaz geldi diyem.

0: TRT Name.
1: Her gece yollarda gözledim seni. İnan ki gönülden özledim seni. Kasım İnaltekin bu Hüzzam makamındaki eserini Güldehen Marmara söyledi. Bu kez Neşe Öztaş geliyor mikrofona sevgili dinleyicilerimiz. Gurbet içimde bir ok, her şey bana yabancı. Hayat öyle bir han ki acı içimde hancı.

sözlerini Ömer Bedrettin Uşaklı'nın yazdığı Kaptanzade Ali Rıza Bey'in Segah makamında notaya aldığı eseri Selim Öztay söyledi. Gel gitme, kalmasın gözüm yollarda. Şimdi de Şekip Ayhan Özışık'ın Hüzan makamındaki bir eseriyle Esra İçöz katılıyor programımıza. Menekşe gözlerde hiç vefa yokmuş.

Bu ne sevgi ah, bu ne ızdırap. Zavallı kalbim ne kadar harap. Bu Hüzzam makamındaki eseri Mehmet Şafak seslendirdi. Sırada Yılmaz Yüksel'in Hüzzam bir eseri var. Aha Turuk söylüyor. Seni kendime candan bir sevgili sanmıştım.

Yurdun iç ve kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Ordu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Genellikle mevsim normalleri civarında, yurdun doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen günün en yüksek sıcaklığı

0: da şöyle. Ankara 26, İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli 28, Bursa, Muğla, Hatay 30, İzmir, Antalya, Adana, Elazığ, Bingöl 33, Edirne ve Aydın 34, Konya, Kayseri, Samsun, Erzurum, Van 27, Bolu, Sivas, Trabzon 25, Hakkari 31, Gaziantep 35, Şanlıurfa 37, Diyarbakır 38 derece.
1: Yol durumu.
0: TEM otoyolunun ilk 11. kilometresinde Hendek Kavşağı Gümüşova kesiminde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle TEM otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. Ankara Kırıkkale yolunun 6 ile 9. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Ankara istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak devam ediyor.

sevgili dinleyicilerimiz, sizden gelen mesajlara başlıyoruz. İbrahim Kaçar, hoş geldiniz, kolaylıklar diliyorum. Sıradaki eser TRTname sayfa dostlarıma armağan olsun. Eskişehir'den selamlıyorum sizi, sağlıklı günler diliyorum demişler. Teşekkür ediyoruz mesajınız için. Şahap Ünal, günaydın, babalar günü kutlu olsun. Uşak Eşme'den ulaşıyorum size. Eserler torunum Ares için gelsin diyor. Zeki Özceylan Alanya'dan selamlarını gönderiyor. Sıradaki eseri sevgili eşi Süheyla Özceylan'a ve arkadaşları Enver ve Muala Sağroğlu çifti için istiyorlar. Kolaylıklar dilemişler bize. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Ahmet Uzal, bugün bütün eserler babalara gelsin. İzmir Buca'dan selamlar, saygılar diyorlar. Hatice Kaymak Solak, İzmir Selçuk Efes'ten selamlarını ve sevgilerini gönderiyor. İyi pazarlar diliyor bize. Teşekkür ediyoruz. Gültekin Erkılıç, Gaziantep'ten selamlar ve sevgiler diyor. Sıradaki eser, eşim Meral'e, oğlum Ege'ye ve tüm eserleri seven herkese armağan olsun diyor. Mustafa Kına, bu güzel nameleri bizimle buluşturan ekibinize Kayseri'den selamlarımı göndermek istiyorum demiş. Radyosu başında olan, hepsi birbirinden kıymetli, tüm babalara armağan etmek istiyorum. Babalar günü kutlu olsun, iyi yayınlar diliyorum diyor. Her daim TRT diye de eklemiş. Melda Kuyucu Kılıç'ın sesinden dinleyeceğiz. Çatılmış kaşlarınla kime düşman gibisin diyecek. Ardından Samsun'dan Reyhan Baş'ın seçimini dinleyeceğiz. Güzel bir pazar günü diliyorum size demişler. Eşim, oğlum, damatlarım ve tüm babalara armağan ediyorum eserleri diyor. İsmail Olgay'ın sesinden dinleyeceğiz. Leyla bir Özgecan'dır, Kara Gözlü Ceylan'dır.

Muharrem Yorulmaz, kolay gelsin, hoş geldiniz. Sabahın namesi, kıymetli ekip, safalar getirdiniz. Güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle Ankara'dan kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum demiş. Bayram Gökçen, Fethiye Bodrum yolundan günaydın diyor. İyi yolculuklar diliyoruz size. Sıradaki eser bana eşlik eden Arife'ye armağan olsun demişler. Ve sevgili dinleyicilerimiz Zeki Gün, Burdur Esenevler'den selamlarını gönderiyor. Siz kıymetli Sabahın Namesi program ekibine, eşime, çocuklarıma, torunlarıma ve TRT Name seven herkese armağan ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Her daim TRT diye de eklemişler. Rıza Yakın, Bafra'dan sonsuz selamlar, saygılar diyor. Sıradaki eseri aileme, gurbette yaşayan Bafralılara ve TRT Name frekansında bulunan bütün dostlara armağan ediyorum diyor. Salim Uğuz, Uşak Banaz, Kızılhisar köyünden sevgilerini gönderiyor. Sevgili babası Recep Uğuz'a ve annesi Meryem Uğuz'a armağan ediyormuş eserleri. Ceyran Şimşek Ayar, Samsun Atakum'dan selamlar, sevgiler diyor. Burhaniye'den Gülden İbiş İmamoğlu, günaydın, iyi yayınlar dilerim size diyor. Teşekkür ediyoruz. Erdoğan Oktay, hayırlı sabahlar diliyorum. Ayaş Yumurtalık'tan selamlarımı gönderiyorum. Güzel yurdumun güzel insanları için dinletirseniz çok mutlu oluruz diyorlar. Ali Balcı Manisa Turgutlu'dan sevgilerini gönderiyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor. Ve bugün doğum günü olan kıymetli bestekar Hüsnü Üstün'e armağan etmek istiyorum eserleri diyor. Durmuş Altuntaş, Hacı Bektaş Köşektaş köyünden selamlarını ve sevgilerini gönderiyor. Yine birbirinden güzel iki eser dinleyeceğiz. İlk eserimiz Kürdili Hicazkar makamında, ikinci eserimiz Karciğer makamında. İlk eserimiz Oğuz Onur'un seçimi sevgili dinleyicilerimiz. Ankara Küçük Esat'tan günaydın diyor. Güzel bir hafta geçirmenizi diliyorum demişler. Ispartalılar Eğitim ve Kültür Vakfı, İpekdereli Türk Müziği Topluluğu arkadaşlarıma, Gonca Gülüm'e, Samsun Atakum TSM Koro arkadaşlarıma, şu an radyoyu dinleyen herkese ve önce size armağan ediyorum diyorlar. Çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız demişler. Sen Körfez'e geldiğin zaman yıldızlar güler diyecek Taner Şener önce. Sonrasında Mustafa Sağyaşar'ın sesinden dinleyeceğiz. İhsan Demircioğlu'nun isteğini. Ankara Yeni Mahalle'den merhaba diyor. Bütün babaların babalar günü kutlu olsun. Ve Gülsefa Can Bolat'a, TRT Name dostlarına armağan ediyorum bu eseri diyor. Unutmadım seni ben, her zaman kalbimdesin.

Sevgili dinleyicilerimiz, öncelikle ilginiz için teşekkür ediyoruz. Mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Nide Kemerhisar'dan günaydın diyor Murat İşi Sağlam. Sıradaki eseri eşim Nisa İşi Sağlam için istiyorum. İyi yayınlar dilerim diyorlar. Zişan Avcı Ayvalık'tan günaydın diyor bize. Sıradaki eser eşim Reşit Avcı'ya Babalar Günü armağanı olsun. Bu arada sabahın namisi dostlarımın ve bu yayını bize ulaştıran ekibe emek veren herkese de Babalar Günü'nü kutluyorum demişler. Çok teşekkür ediyoruz. Haşim Koç günaydın diyor. İsmet Köklü Kayseri Karakimse Mahallesi'nden selamlarını ve sevgilerini gönderiyor. İyi yayınlar diliyor. Teşekkür ediyoruz. Leyla Çabuk Ordu'dan selamlarını gönderiyor. Sıradaki eser TRT'name dostlarıma gelsin diyorlar. Fahri Özdemir Osmaniye'den selamlarını göndermiş. Sevgili eşi postacı Fadime Hanım'a armağan ediyor. Ayrıca Babalar Günü kutlu olsun diye de eklemiş. Salih Kurt Manisa'dan günaydın diyor. Hayırlı sabahlar diliyor. Eseri aileme, TRT'name dostlarıma ve size armağan etmek istiyorum. Selamlar, sevgiler demişler. Sevgili dinleyicilerimiz, biz de bütün babaların Babalar Günü'nü kutluyoruz. Ben bugün ekip olarak sevgili teknisyenimizin yeni baba oldu Arif Keleş'in de Babalar Günü'nü kutluyorum. Seniha Cengiz Han Samsun'dan günaydın diyor. Mutlu pazarlar diliyor. Sevgili eşi Mehmet Bey'e ve bugün doğum günü olan oğlu ilk göz ağrım demiş Aykut Bey'in doğum gününü kutluyor. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum demiş. Gönül Akkor'un sesinden dinleyeceğiz. Kalbimin sahibi sensin, orada yalnız sen varsın diyecek. Ardından Muazzez Abacı'nın sesinden bir eser dinleyeceğiz. Adnan Yıldız bize Ankara'dan merhaba diyor. Dünyamızı sevgiyle aydınlattığı bir gün olsun diyor. Çok teşekkür ediyoruz. Türk sanat müziğine emek veren herkese armağan ediyormuş. Bir ufacık dargınlık.

Hanım'a, oğlu Selçuk Bey'e, gelini Tuğba Hanım'a armağan ediyor. İyi yayınlar diliyorlar. Bir dinleyicimiz ismini yazmadığı için okuyamıyorum. Hayırlı sabahlar dilemiş. İzmit'ten selamlarımı gönderiyorum diyor. Mustafa Ayla Aydemir Ordu Fatsa'dan sevgilerini gönderiyor. TRT Name sayfa dostlarıma armağan etmek istiyorum demişler. Erol Çelik, günaydın Kara Elmas Diyarı Zonguldak'tan selamlar. En güzel ezgiler TRT Name dostlarına, yayın ekibine, günün önemine binaen babalara ve baba olacaklara armağan olsun demişler. Musa Aytuğ günaydın diyor. Bartın'dan selamlamışlar bizi. Huriye Özer Niğde'den sevgilerini gönderiyor. Babalara, baba adaylarına armağan ediyorum eserleri. Mutlu pazarlar dilerim diyor. Fikret Dikmen Niğde'den günaydın diyor. Caner Şafak Uzun Ömeroğlu Ordu'dan selamlamış bizi. TRT Name dinleyen herkese oğlu Ömer'e armağan ediyormuş. İyi yayınlar diliyor bize. Teşekkür ediyoruz. Süleyman Altuner ve Ahmet Dereli'nin isteklerini dinleteceğiz size sevgili dinleyicilerimiz. Süleyman Altuner Adanalı hemşehrilerine armağan ediyor ve eseri Hamit Turan ve Alper Diler'in sesinden dinleyeceğiz. Böyle mi esecekti son günümde bu rüzgar diyecek. Ahmet Dereli Kütahya Tavşanlı'dan ulaşıyor bize. Tavşanlı halkına ve TRT Name dinleyen herkese armağan ediyor. Beykız Dikmen'in sesinden dinleyeceğiz. Gönlümün şarkısını gözlerinde okurum diyecek.

Zeki Başoğlu her daim TRTname, her sabah saat 7'de bu programda buluşalım TRTname dostlarım demişler. Teşekkür ediyoruz. Mustafa Çatlakkaya, gününüz aydın, gönlünüz şen, bereketli olsun. Aladağ Eyner Köyü'nden bizi dinleyen Başpınar Yaylası'na kucak dolusu sevgiler, selamlar diyorlar. Teşekkür ediyoruz güzel mesajınız için. Ali Yöntem, Bucak'tan bizi dinliyor sevgili dinleyicilerimiz, hayırlı pazarlar dilemiş. Sevgili eşi Havva Nur Hanım'a ve TRTname sayfa dostlarına armağan ediyormuş eserleri. Biz de teşekkür ediyoruz. Yasemin Yiğit Mersin Çamlıyayla'dan günaydın diyor bize. Nusret Tiryakin Samsun Yakakent Kozköy'den iyi yayınlar diliyor. Çağatay Durak Erzurum'dan hayırlı sabahlar diliyor. Mehmet Turan Kahramanmaraş Afşin'den selamlarını gönderiyor. Selami Kabakçı Niksar'dan günaydın diyor TRTname dostlarına. Şevki Şahinoğlu Güller Diyarı Isparta'dan TRTname dinleyen güzel insanlara günaydın diyor. Doktor Alperen Uysal ve eşi Fatma Nur Uysal için ayrıca Sabahın Namesi programının ekibine ve dinleyen herkese armağan etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorlar. Hicazkar makamında bir eser dinleyeceğiz. Umut Akyürek söyleyecek. Ağlatıp küstüreceksen, boynumu büktüreceksen diyecek ve ardından Adana'dan Selahattin Erzin'in isteğini dinleteceğiz. Babalar gününüz kutlu olsun demiş. Güzel bir eser seçmiş sevgili eşi Yıldız Erzi ve bize armağan etmiş. Meliha Yazıcı söylüyor. Bir sen kaldın içimde, bir de o hatıralar.

Osman Çokyaman, günaydın. Hayırlı pazarlar. Van Erciş'ten sesinizin ulaştığı herkese selam olsun. Sıradaki eseri TRT Name yayın ekibine ve TRT Name dostlarıma armağan ediyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum diyorlar. Emine Atamer Trabzon'dan merhaba demiş bize. Her koşulda arkamızda dağ gibi duran babalarımızın babalar günü kutlu olsun. Sıradaki eseri tüm babalara armağan ediyorum diyor. İzzet Yücel TRT Name ekibine ve tüm Türk sanat müziğine gönül veren herkese Beypazarı'ndan kucak dolusu sevgiler, saygılar sunuyorum diyor. Hasan Cengiz, günaydın TRT Name dostları demiş. Şaban Çardaklı, günaydın güzel bir pazar sabahından Kahramanmaraş'tan selamlar, sevgiler diyor. İsmail Yetişken Karabük Safranbolu'dan selamlarını gönderiyor. Fatma Ateşok Almanya'dan bizi dinliyor. Her zaman olduğu gibi yalnız bırakmamış. İyi yayınlar, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Sevgilerimi gönderiyorum size diyor. Ali Aydoğdu Trabzon'dan selamlarını gönderiyor. Naime Yüksel, günaydın Kayseri'den sizi dinliyorum. Bugün eşimin ikinci ölüm yıl dönümü, tarifi yok diyor. İyi yayınlar dilemiş bize. Başsağlığı diliyoruz biz de size tekrar. Nur Genç, günaydın, hayırlı sabahlar diliyorum. İstanbul Şile'den sizi dinliyorum. Ekibinize armağan ediyorum eserleri. Hoşça kalın diyorlar. Ve Zeki Gül Eskişehir'den bizi dinliyor, selamlar demiş. Mersin Nezitli'den Ayhan Aşkın günaydın diyor. Mersin'den kucak dolusu sevgiler, selamlar. Mersin Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği, Yeni Gönül'den Sesler Korosu ve Mersin Çağday Sanat Derneği Koroları Şefi Zeynep Özelgündüz ve tüm koro arkadaşlarım için istiyorum. Hicaz makamında bir eser deneyeceğiz. Alp Arslan söyleyecek. Ey büyütü nevada olmuşum müptela diyecek. Ardından Kuşadası'ndan Servet Şahin'in seçimini deneyeceğiz. Sevgili eşi Necla Hanım'a ve TRT Name dostlarına istiyor. Celal Abacı söylüyor. Severim her güzeli senden eserdir diyerek.

Mehmet Özdemir Karabük'ten selamlarını göndermiş, bize iyi yayınlar diliyor, teşekkür ediyoruz. Yusuf Karakök Çaycuma Kayabaşı Köyü'nden hayırlı sabahlar, selamlar, iyi yayınlar diliyorum size. TRT Ankara Radyosu çalışanlarına ve dinleyen herkese armağan ediyorum eserleri, teşekkürler, sevgiler demişler. Enis Türk İzmir Bergama Gökçeyurt'tan bize günaydın diyor. Sıradaki eseri sevgili eşi Ayşen Hanım'a oğlu Özgür, kızı Özgü, torunları Enis, Ela ve Uzay'a armağan ediyor. Ayrıca tüm babalara armağan ediyorum demişler. Birsey Bulut günaydın, güzel bir Ankara sabahından babalar günü kutlu olsun. Sıradaki eseri eşime ve damadıma armağan ediyorum. Kolaylıklar diliyorum diyorlar. Hakan Uluer Yozgat Çayıralan'dan günaydın diyor. Programda emeği geçen herkese teşekkür etmiş. Tüm eserleri Yozgatlı hemşehrilerime ve TRTname dostlarıma armağan ediyorum diye de eklemişler. Bülent Çalış İzmir'in güzel ilçesi Bayındır'dan bizi selamlıyor. Bugün babalar günü, herkesin babalar gününü kutluyorum demişler. Hayatın yükünü omuzlayıp çocuklarına en güzel çocukluğu bırakan, onca ağır yüke rağmen ailesine hiçbir şey hissettirmeden kale gibi duran babaların günü kutlu olsun demişler. Teşekkür ediyoruz bu güzel mesajınız için. Sevgili dinleyicilerimiz, birbirinden güzel iki eser dinleyeceğiz. Muharrem Yalçın günaydın diyor. Sabahın Namesi ekibi sizinle bir hafta sonu gününden yine en derin sevgilerimi sunuyorum. Bir başka özlemle sizi bekliyorum diyorlar. İyi ki varsınız demişler. Sevgili Muharrem Yalçın, sizin istemiş olduğunuz eseri tek bir sanatçımız seslendirmiş. Programımızın başında da o sanatçımızdan bir esere yer verdiğimiz için sizin eserinizi şu an dinletemiyoruz ama sevgili yapımcımız Suzan Hanım sizin için güzel bir eser seçti. Ayşe Ekiz'in sesinden dinleyeceğiz. Ayrılık Ateşten Bir Ok diyecek. Ardından Mehmet Gücü Yener'in seçimini dinleyeceğiz. Babalar gününü kutlamış kendisi. Teşekkür ediyoruz. Her zaman olduğu gibi sizlere yürekten teşekkür ediyorum diyorlar. Tuğçe Pala'nın sesinden dinleyeceğiz. Gönül penceresinden ansızın bakıp geçtin.

Öngeç, sevgili TRT Name ekibi, günaydın. Size iyi dileklerimi sunuyorum sizin aracılığınızla. Gerçek baba olmaya gayret eden, bunun için emek veren tüm babaların Babalar Günü'nü candan kutluyorum. Ayrıca vefat etmiş babalarımıza rahmetler diliyorum. Ruhları şad olsun demişler. Bizi Mersin'den dinliyor. Biz de Ankara Radyosu'ndan sevgilerimizi gönderiyoruz. Savaş Özata İzmir'den günaydın diyor. Çocukluğum ve gençliğimin geçtiği Atatürk Orman Çiftliği Mahallesi halkına ve TRT Name dinleyen herkese armağan olsun eserler diyor. İzmir'den günaydın diyor Zehra Bıçakçı. İsmail Hakkı Hayat, güzel bir sabahtan Kütahya'dan günaydın. Babalar Günü kutlu olsun. Sıradaki eseri TRT Name dinleyen herkese ve babalara armağan ediyorum diyorlar. Piraye Musaoğlu Özgün, yeni gün tüm güzellikleriyle gelsin. Ekibe selamlar, sevgiler gönderiyorum. Sevgili eşim Tuğsal, kardeşim Sevtap ve kollarını açınca ailesini şefkatle kucaklayan, ne kadar güzel ifade etmişsiniz. Tüm babalara armağan etmek istiyorum diyorlar. Teşekkür ediyoruz. Ve Ahmet Özçelik de bizi dinliyor. Sevgili eşi Saynur Hanım'a, torunlarına, yeğen

Günlerini armağan ediyor, ömrünüze bereket diye de eklemiş. Seçil Kamber Aydın Çin'den bizi dinliyor. Ekibe hoş geldiniz diyorum, iyi pazarlar dilerim demişler. Gülsefa Koçi Can Bolat, çok teşekkür ediyoruz, iyi ki varsınız diyorlar. Gönül coşkularına ortak olacağız eserlerinizi dinlerken. Lütfen sevgili dinleyicilerimiz, iyi yayınlar diliyorlar bize. Teşekkür ediyoruz. Nadide ekibinize Erdek'ten gönül dolusu sevgilerimi kabul edin demişler. Dilek Yıldız Alanya'dan günaydın diyor. Suzan Ülkü İsveç'ten bizi dinliyor. Mutlu yayınlar dilemiş. Babalar gününü kutluyor. Şenol Akkuş bizimle, teşekkür ediyoruz. Mehmet Gücüyener, Allah'ın izniyle babalar gününü kutluyorum demişler. Sevgili dinleyicilerimiz, çok teşekkür ediyoruz. Güler Sunar Karahan, babalar gününüz kutlu olsun demişler. Osman Giyin, Samsun'dan hayırlı sabahlar diliyor. Başta babam olmak üzere tüm babaların babalar günü kutlu olsun diye de eklemişler. Çok teşekkür ediyoruz. Enis Türk, İzmir Bergama Gökçeyurt'tan güzel ülkeme günaydın diyor. Sevgili eşi Ayşen Hanım'a, oğlu Özgür, kızı Özgü, torunları Enis, Ela ve Uzay'a armağan ediyor. Adnan Önem, Aydın Karacasu'dan selamlarını gönderiyor. Hatice Biçer, Konya'dan bizi dinliyor. Hayırlı sabahlar dilemiş. Uğur Heybeli, Isparta Senirkent'ten günaydın diyor. Koray, Dilşat, Gülçin, Gülhan, Asya için istiyor. Ve İzmit'teki torunu Güneş için istiyor. Babaların babalar günü kutlu olsun demişler. İlyas Aydın da bizi dinliyor. TRTname sayfa dostlarını armağan ediyor. Lütfen trafik kurallarına uyalım, yerlere çöp atmayalım diyorlar. Sevgili dinleyicilerimiz, Ali Özener Gaziantep'ten kucak dolusu sevgiler göndermiş. Halil İbrahim Zengin, Mehmet Yağcı, Erol Karabay ve TRTname dostlarını armağan ediyor. Nusret Yılmaz'ın sesinden dinleyeceğiz önce. Yılları durduracak, güneşi doğduracak bir sevgi istiyorum demişler. Ve şimdi güzel bir eser dinleyeceğiz ardından. Firdevs Ulu Çanakkale'den bize günaydın diyor. Çok teşekkür ediyoruz. Tüm babaların babalar günü kutlu olsun diyorlar. Ve Fatma Çan Karadeniz Ereğli'den gönül dolusu selamlar, sevgiler diyor. Yıldız İslamoğlu, Zafer Özkara, Ali Yöntem, Feyzi Akşen, Doktor İsmet Onuk ve eşi Ayşe Hanım, Nadide ekibiniz ve TRTname dostlarım, ayrıca Bilecik Huzurevi konuklar için istiyorum demişler. Ayrıca Özlem Cebecioğlu Şenyüz, sevgili canım babam için istiyorum, Mustafa Cebecioğlu için istiyorum, babalar gününü kutluyorum demişler. Emel Sayın'ın sesinden dinleyeceğiz. Gözler kalbin aynısıdır, yalan nedir bilmez onlar.

İbrahim Özdemir, Abuş Bakır bizi dinliyor. Sevgilerini, selamlarını gönderiyorlar. Selda Karayiğit Edirne'den gönül dolusu sevgiler gönderiyor. Ayla Seyhan, sizi keyifle dinliyoruz eşimle. Harika müzikler, çok teşekkür ediyoruz. Samsun Terme'den sevgiler, saygılar demişler. Nadire Hanım, merhum eşim ve babamın babalar gününü kutluyorum. Damatlarımın ve bütün babaların babalar günü kutlu olsun demişler. Ahmet Uzal, Yunus Şen Ocak ve Şahap Ünal da bizi dinleyen, bizimle olan dinleyicilerimiz. Sevgili dinleyicilerimiz, Sabahın Namesi programının bugün de sonuna geldik. Bizimle olduğunuz için, mesaj gönderdiğiniz için, programımıza katkı yaptığınız için çok teşekkür ediyoruz. Bazı mesajlara ve istek eserlere yer veremedik. Kusurumuz varsa affola. Böylece sevgili dinleyicilerimiz, hafta sonunda bitirmiş bulunmaktayız biz Sabahın Namesi programı olarak. Programı hazırlayan Suzan Yalın, teknik yönetmenimiz Engin Erkan ve spikerimiz ben Betül Yıldız Altay. Haftaya yine cumartesi ve pazar sabah saatler 7'yi gösterdiğinde buluşmak dileğiyle. Son bir eserle sevgili dinleyicilerimiz size veda ediyoruz. Hoşçakalın.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: Günaydın sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Üniversite kapılarını aralayacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı Maratonu'nun ilk oturumu yapıldı. Bugünse adaylara alan yeterlilik ve yabancı dil testleri uygulanacak. Sonuçlar 22 Temmuz'da ilan edilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Romanya Cumhurbaşkanı Nikos Ardan'la İstanbul'da görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'le ilgili konularda Türkiye ile Romanya'nın yakın işbirliği içinde olmasını önemsediklerini vurguladı. Liderler, küresel ve bölgesel konularla Türkiye-Romanya ilişkilerini ele aldı. Savunma sanayinde bir ilk daha gerçekleştirildi. Yerli ve milli imkanlarla üretilen bir gemi ilk kez bir NATO ve Avrupa Birliği ülkesine ihraç edildi. Romanya için inşa edilen geminin teslim töreni İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda yapıldı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin aynı anda en fazla savaş gemisi yapan ülkelerden biri olduğuna dikkati çekti. Dünyada savunma sanayi ihracatında 11. ülkeyiz vurgusu yaptı. Erdoğan, sahada güçlü olmayan kendini menüde bulur dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜRGEV'in 30. kuruluş yıl dönümünde konuştu. Erdoğan, milli iradeye düşmanlık edenlerin ikbal kavgalarına gençlerimizi meze yaptırmayacağız dedi. Toplumu bir arada tutan değerlerin hedef alındığını söyledi. LGBT gibi insan fıtratına aykırı sapkınlıklar genç zihinlere enjekte edilmeye çalışılıyor ifadelerini kullandı. Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Mısır'ın başkenti Kahire'de dördüncü kez toplanıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katılacağı toplantıda Amerika Birleşik Devletleri İran mutabakatı, Gazze'deki son durum ve bölgesel gelişmeler ele alınacak. Toplantıda dörtlü mekanizmanın kurumsallaşması için yapılabilecekler de değerlendirilecek. AK Parti'nin üzerinde çalıştığı 12. yargı paketinin yeni haftada Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. Paketle hukuk yargılamalarının hızlandırılması ve bilişim teknolojilerinin yargı süreçlerinde daha etkin kullanılması hedefleniyor. İBAN kiralama olarak bilinen uygulamaya yönelik yeni yaptırımlar da düzenlemede yer alacak. Türk savunma sanayinin öncü kuruluşu Roketsan, muharebe sahasının dengelerini değiştirecek yerli ve milli füze sistemi LOMTAS'ın test görüntülerini paylaştı. Lazer güdümlü orta menzilli tank savar füze sistemi, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmeden önceki son aşamalardan biri olan kafile kabul atışını başarıyla tamamladı. Ankara'da Korsan Otopark

MASAK raporlarıyla ortaya çıktı. Batı Trakya Türk azınlığının yakından takip ettiği Çınar Camii davasında karar açıklandı. İskeçe Mahkemesi 11 Ekim 2024 tarihinde Çınar Camii'nde yaşanan olaylarla ilgili yargılanan 4 azınlık temsilcisine 17'şer ay hapis cezası verdi. Karar azınlık çevrelerinde tepkiyle karşılandı. İran, Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığını açıkladı, saldırganlığın sürdüğünü belirtti. Amerika Birleşik Devletleri ise kapanmaya ilişkin kanıt olmadığını, görüşmeler için heyetin sahada olduğunu duyurdu. Ardından Pakistan'dan açıklama geldi. Teknik düzeydeki görüşmelerin İsviçre'nin Burgenstock kasabasında bugün başlayacağını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, bugün İsviçre'de yapılması planlanan ABD-İran müzakereleri öncesi Hürmüz Boğazı'na ilişkin konuştu. Trump, 60 günlük ateşkes boyunca Hürmüz Boğazı'ndan herhangi bir geçiş ücreti alınmayacağını açıkladı. İşgalci İsrail, ateşkes kararına rağmen Lübnan'ın güneyine bir kez daha saldırdı. Biri Lübnan askeri 28 kişi hayatını kaybetti. Saldırılar, ABD'li üst düzey bir yetkilinin İsrail ve Lübnan Hizbullah'ının ateşkes sağladığını duyurmasının ardından yapıldı. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

geçmiş zaman olur ki? TRT Name İstanbul stüdyolarından sevgiler, saygılar. Yepyeni bir günde, yepyeni bir programla yeniden sizlerle birlikte olmanın heyecanını yaşıyoruz. Umuyoruz güzel, huzur dolu, sağlıklı ve mutlu bir gün olur hepimiz için. Evet değerli dostlarımız, bugün de geçmiş zaman olur ki programında mazinin tozlu sayfalarını beraberce aralayacağız. Hani sevgili Samime Sanay o unutulmaz Erdoğan Berker şarkısında şöyle diyor ya: bir şarkı duyarsan sevdadan yana, hatırla sevgilim, beni hatırla. İşte İlkan San'ın kaleme aldığı bu dizelerdeki gibi bugün de şarkılarda yad ettiklerimiz olacak. Sevgiyle hatırladıklarımız veya hüzünle, mutlulukla hatırladıklarımız olacak. Maziye şöyle tatlı bir selam yollayıp bugünün güzelliklerini yine beraberce paylaşacağız. Değerli dostlar, bugün programımıza Hicazkar makamında şarkılarla başlıyoruz. Güftesi Hulusi Demirelli'ye ait bir Saadet'in Kaynak şarkısında Gökhan Sezen'i ağırlayacağız. Çözmek elinde değil gönlümü senden kadın, benim sana bağlanan sen beni bağlamadın. Düşse düşse dilimden bağrıma düşer adın, benim sana bağlanan sen beni bağlamadın.

Değerli sanatçımız Necdet Tokatlıoğlu'nu beste ve güftesine imza attığı Hicazkâr makamındaki şarkısıyla dinledik. Şimdi Geçmiş Zaman Olur Ki programında 2015 yılına uzanıyoruz ve Hasan Eylen'in Bir Gurbet Öyküsü isimli albümünde yer alan Alaaddin Yavaş'a şarkısına kulak veriyoruz. Sarı mimozamsın sen benim, hayal bahçesinde gül tenim, ömrümün boyunca bendenim, benimsin sevdiğim sen benim.

Arkadaşım ol yeter, böylesi daha güzel. Hikmet Münir Ebcioğlu'nun dizelerini Kerem Güney bestelemiş ve bu harika Hicaz şarkı ortaya çıkmış. Alper Diler seslendirdi bizler için. Birlikteliğimize yine Hicazkar makamında bir şarkıyla devam edeceğiz kıymetli dinleyenlerimiz. Bir Hasan Esen bestesi dinleyeceğiz. Güftesi Hüseyin Balkancı'ya ait şarkıyı Cengiz Han Sönmez seslendiriyor. Fırtınalı bir denizde yalnızın kumsalıyım. Yüreğime hüzün vurur, öfke öfke, dalga dalga.

Neveser Köktaş'ın unutulmaz Hicazkar şarkısında Elif Güreşçi'ye kulak verdik. Programımızın bu bölümünde Hicaz makamında şarkıları sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Şimdi günümüze biraz daha yaklaşıyoruz efendim. Ve 1992 yılında yayınlanan bir Zekai Tunca albümünden, Üzme Beni isimli albümden sanatçının beste ve güftesi kendisine ait şarkısını dinliyoruz. Varlığınla yüceltirken yokluğunla ezme beni. Gelişine sevinirken gidişinle üzme beni.

Hicaz makamının gönlümüze dokunan nameleriyle Geçmiş Zaman Olur Ki programı devam ediyor. Tahir Sıral'ın güftesi Ercan Akbay'a ait şarkısını Teoman Volkan Özselçuk'tan dinledik. İsteyen kınasın, isteyen gülsün, seni seviyorum haberin var mı diye sordu sanatçımız. Şimdi ise İstanbul Radyosu sanatçılarından sevgili Mehmet Özkaya bizlere seslenecek. Suat Yıldırım'ın dizeleri Musa Kalkınç tarafından kaleme alınmış Hicaz şarkısıyla. Dalgalar kumsalları öperken ıslak ıslak, bu gece yeryüzünde aşk yağmuru biz olsak.

Ömrün yükünü yıkma üstüme. Ahımla yanarsın, bir garibim ben. Yerle gök bir olsa bakmam yüzüne. Diz çöküp ağlarsın demedim mi ben? Sırrına ermeden bendeki aşkın, başka bir gönülde aşk bulamazsın. Beni çok ararsın, çok yalvarırsın. Diz çöküp ağlarsın demedim mi ben? Sevgili TRT Name dostlarımız, Güne Bir Şiir Bırak köşesinde bugün teknik yapımcılarımızdan sevgili Nihat Tuna'nın dizeleriyle seslendik sizlere. Bu güzel dizeler aynı zamanda bestelendi de ilerleyen günlerde bir şarkı olarak sizlerle buluşacak. Harika paylaşımlarla birlikteliğimize devam ediyoruz. Şimdi bu anlamlı dizeleri şarkılarla taçlandırıyoruz ve çok sevilen bir Zekai Tunca şarkısında Gönül Akkor'u deniyor.

dinliyoruz. Güftesi Cemal Safi'ye ait şarkının makamı Kürteli İcazger. Yıldızlara baktırdım, fallarda çıkmıyorsun. Seni görmem imkansız, rüyalarım olmasa.

90'lı yılların unutulmaz seslerinden Yüksel Uzel, Metin Everis'in Güftesi Aşkın Tuna'ya ait Kürdeli İcazkar şarkısıyla konuğumuz oldu. Yıldızlar kayboldu karanlık gece. Ve efendim şimdi ise programımızın son Kürdeli İcazkar şarkılarına kulak vereceğiz. İlk olarak değerli sanatçımız Vedat Çetinkaya bizlerle birlikte olacak. Sanatçının 2018 yılında yayınlanan Altın Şarkılar albümünden bir kayıt paylaşacağız sizlerle. Necla Ünal'ın sözlerini yazdığı ve Vedat Bey'in kendi bestelemiş olduğu Kürdeli İcazkar eserini dinleyeceğiz. Güneşi geceme misafir ettim, buğulu hasretlerin bitişinde. Unutulmaz bir anda dönüşün, başın göklerde, başın engin. Dönüşünle geceme güneşi misafir ettim.

Harekette kıpır kıpır bir şarkıya kulak verdik. Hüner Coşkuner'in 1996 tarihli Beni Tek Sen Anlarsın isimli albümünde yer verdiği Saadettin Ökten Ay şarkısını dinledik. Dinlediğimiz bu sevilen eserin güftesi Sevim Yücealp imzalıydı. Ve efendim bu hareketli eserin ardından şimdi klasik şarkılarla yolculuğumuzu sürdürüyoruz ve ritmimizi bir parça düşürüyoruz. Günün ilerleyen dakikalarını daha dingin bir şekilde karşılayabilmek için harika bir eserle yolculuğumuzu sürdüreceğiz. Tamburi Osman Bey'in Eş Peşrevi'nin hemen ardından bir Selahattin Pınar şarkısında Melahat Gülses'i ağırlayacağız. Dinleyeceğimiz Eviç makamındaki eserin güftesi Mustafa Nafiz Irmak imzalı. Sanatçının 2000 yılında yayınlanmış olan Nar Çiçeğim isimli albümünden bir kayıt sunuyoruz sizlere. Gözyaşlarınız kalbime toplanmış emeldi. Aşkımda bahar öldü, hazan mevsimi geldi. Birlikte geçen bir gece bin ömre bedeldi. Her şeyde bahar öldü, hazan mevsimi geldi.

İzmir Radyosu'nun değerli sanatçılarından Selim Öztaş, Saadettin Kaynağ'ın Güftesi Karacaoğlan'a ait ev şarkısını seslendirdi bizler için. Ela gözlerini sevdiğim Dilber, göster cemalini görmeye geldim. Evet, birlikteliğimize yine eş makamında, türkü formunda bir eserle devam edeceğiz. Ankara Radyosu sanatçılarından Fatma Nurten Demirkol icrasıyla dinleyeceğiz. Atladım bahçene, girdim gülleri fincan gibi. Gerdanında üç beni var, her biri mercan gibi.

Değerli sanatçımız Erol Bingöl, beste ve güftesi Erol Sayan'a ait Segah makamındaki şarkıyı seslendirdi bizler için. Efendim, geçmişten günümüze unutulmaz namelerle, usta seslerden şarkılarla birlikteliğimize devam ediyoruz. Şimdi yine özlediğimiz bir sanatçı, özlediğimiz bir ses, Seçil Heper'i dinleyeceğiz. Saadettin Kaynağ'ın güftesi Vecdi Bingöl'e ait Segah şarkısıyla konuğumuz olacak sanatçımız. Ayrılık yaman kelime, benzetmek azdır ölüme. Kim uğrarsa bu zulme, gündüzü olurmuş gece.

ve güftesi Rüştü Şardağ imzalı Seger Şarkı'dan Nesin Sipahi'yi dinledik. Efendim şimdi biraz günümüze yaklaşıyoruz ve 2015 yılında Alaturka Records grubunun çıkarmış olduğu Meydan albümünden bir Refik Fersan eserine kulak veriyoruz. Segah makamındaki bu şarkıda Asuman Assım Görgün bizlerle olacak. İçim yanıyor, kalbim kanıyor diyecek sanatçımız.

Ahmet Özsan'ın 2007 yılında yayınlanan Yüzyılın Şarkıları albümünden Saadettin Kaynağ'ın Güftesi Vecdi Bingöl'e ait Segah şarkısını dinledik. Leyla bir özge candır, kara gözlü ceylandır. Evet efendim, programımızın ilk yarısını geride bıraktık. Şimdi ise Hicaz makamında eserlerle birlikteliğimize devam ediyoruz. Değerli Alaaddin Hoca'nın yine Türk müziğine armağanı Hicaz bir eser var sırada. Sözler Faruk Nafiz Çamlıbel'e ait. Yaşar Özel seslendiriyor. Artık bu solan bahçede bülbüllere yer yok. Bir yer ki sevenler, sevilenlerden eser yok.

Gitmek mi zor, kalmak mı zor? Yusuf Nalkese'nin bir kere daha gönlümüzü kalbimizi ikilemde bıraktığı eseri Hicaz makamındaki sevilen şarkısını dinledik. Bilge Pakalınar bizlerle birlikteydi. Evet, yavaş yavaş programımızın sonlarına doğru yaklaşırken şimdi zaman tünelinde 1989 yılına uzanıyoruz. Ve Emel Sayın'ın Kanımda Kıvılcım albümünden yine bir Yusuf Nalkesen şarkısına kulak veriyoruz. Güftesi Veli Bakırlı'ya ait şarkı Hicaz makamında. Garipleşir geceler sevenlerin gönlünde.

Zekai Tunca'nın güftesi Seyhan Girgin'e ait Hicaz eserinde Nalan Altınörs bizlerleydi. Bu sevilen şarkıyla programımızın sonuna geldik efendim. Ancak sizlere veda etmeden önce Güne Bir Söz Bırak köşesinde Türk Edebiyatı'nın önemli şairlerinden Özdemir Asaf'ın bir paylaşımıyla sizlere seslenmek istiyoruz. Kolay mıdır bir anda her şeyden vazgeçip gitmek? Yoksa her şeye rağmen gitmekten vazgeçip sevmek mi gerek? Evet, Cumhuriyet döneminin değerli şairlerinden Özdemir Asaf'ın yaşamı, hayatın anlamını, bu özel yolculuğu hatalarıyla, sevaplarıyla sorgulamamızı sağlayan bir sorudur belki de bu. Şimdi lütfen sizler de düşünün. Zorluklarla karşılaştığınız o kritik noktada vazgeçip giden taraftan mı olurdunuz? Yoksa her şeye rağmen değerlerine sıkıca tutunup seven ve mücadele eden taraftan mı? Nihayetinde her zaman son söz kalbimizin, beynimizin ve ruhumuzun efendim. Artık buradan sonrası size kalıyor. İnşallah doğru kararlarla, sevgiyle, güzelliklerle yol alırsınız yaşamda. Yayınımızın son şarkılarını paylaşmak istiyoruz sizlerle. Şimdi yine bir Zekai Tunca şarkısına kulak vereceğiz. Bu defa sahibinin sesinden dinleyeceğiz şarkıyı. Hicaz makamındaki eserin güftesi İlkan Sana ait. Kapıldım sana bir mecnun gibi, bir gün görmeden duramıyorum. Gündüzüm gecem, dilimde hecem, seni sevmeye kıyamıyorum. Dinleyeceğimiz bu kayıt sanatçının Aşka Merakım Ezelden isimli albümünde yer alıyor.

Değerli dostlarımız, bugün de şarkılarla ortak duygularda buluştuk. Bazen hüzünlendik, bazen mutluluğu beraberce paylaşarak çoğaltmaya çalıştık ve bir yayının daha sonuna geldik. Biz her gün bu mikrofonda ortak duygularda en özel şarkılarla sabahınızı renklendirmeye çalışıyoruz. Teknik yönetmenimiz sevgili Salih Yılmaz ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e yarın yeniden TRT Name frekansında geçmiş zaman olur ki programında sizlerle birlikte olacağız. Yarın görüşünceye dek sağlıklı, mutlu, huzurlu kalın diyoruz ve sizleri bir Kadri Şençolar bestesinde Yıldırım Bekçi ile baş başa bırakıyoruz. Görüşmek dileğiyle.

çok istek alan Türk sanat müziği eserleriyle TRT Name'de makamların kalbinden geçen bir yolculuğa davetlisiniz. Nameler konuşsun, gönüller buluşsun dedik ve haftanın en çok dinlenen, sevilen şarkılarını sizler için seçtik. Zirvedeki şarkılar her cuma saat 13'te TRT Name'de.

0: TRT Name.
1: Saat 12.
0: Haberler.
1: İyi günler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Yükseköğretim Kurumları sınavının ikinci oturumu alan yeterlilik testleri sınavında sona gelindi. Adaylar 180 dakikada 160 soruya cevap vermeye çalıştı. Yükseköğretim Kurumları sınavının son oturumu olan yabancı dil testi ise bugün saat 15.45'te gerçekleştirilecek. Sonuçlar 22 Temmuz'da ilan edilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Romanya Cumhurbaşkanı Nikuş Ordan'la İstanbul'da görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'le ilgili konularda Türkiye ile Romanya'nın yakın işbirliği içinde olmasını önemsediklerini vurguladı. Liderler, küresel ve bölgesel konularla Türkiye-Romanya ilişkilerini ele aldı. Savunma sanayiinde bir ilk daha gerçekleştirildi. Yerli ve milli imkanlarla üretilen bir gemi ilk kez bir NATO ve Avrupa Birliği ülkesine ihraç edildi. Romanya için inşa edilen geminin teslim töreni İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda yapıldı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin aynı anda en fazla savaş gemisi yapan ülkelerden biri olduğuna dikkati çekti. Dünyada savunma sanayii ihracatında 11. ülkeyiz vurgusu yaptı. Erdoğan, sahada güçlü olmayan kendini menüde bulur dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜRGEV'in 30. kuruluş yıl dönümünde konuştu. Erdoğan, milli iradeye düşmanlık edenlerin ikbal kavgalarına gençlerimizi meze yaptırmayacağız dedi. Toplumu bir arada tutan değerlerin hedef alındığını söyledi. LGBT gibi insan fıtratına aykırı sapkınlıklar genç zihinlere enjekte edilmeye çalışılıyor ifadelerini kullandı. 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesi öncesinde kritik bir toplantı daha yapılacak. NATO üyesi ülkelerin meclis başkanları 29 Haziran Pazartesi günü İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'nda buluşacak. Zirveye Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ev sahipliği yapacak. Zirve kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan da NATO üyesi ülkelerin meclis başkanlarıyla buluşacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Babalar Günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Babaların bir yuvayı ayakta tutan emek olduğunu belirten Emine Erdoğan, şehit ve gazi babalarını hürmetle selamladı. Değerli eşimin Babalar Günü'nü kutluyorum dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da yayımladığı mesajla Babalar Günü'nü kutladı. Mesajında babaların duruşları, öğütleri ve fedakarlıklarıyla nesillerin yetişmesinde en büyük pay sahiplerinden biri olduğunu belirtti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul'da Ayasofya-i Kebir Camii Şerifinde yürütülen restorasyon çalışmalarını inceledi. Bakan Çiftçi, camide bulunan vatandaşlarla da bir araya gelerek sohbet etti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, seçimden seçime değil, attığı her adımda aziz milletimizle bir arada olan tek parti AK Parti'dir dedi. Ardahan'da konuşan Işıkhan, AK Parti'nin daima zinde ve göreve hazır tek siyasi hareket olduğunu da belirtti. Malatya'da 19 Mart'tan bu yana kayıp olarak aranan Aysel Yıldırım dosyasında kan donduran gerçek ortaya çıktı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, kayıp Aysel Yıldırım'ın öldürüldüğünü açıkladı. Soruşturmada 4 şüpheli gözaltına alındı. Cenazeye ulaşmak için bölgede geniş çaplı arama başlatıldı. İstanbul'da Kadıköy ve Beylikdüzü'nde zehir tacirlerine operasyon düzenlendi. Yaklaşık 5 kilo uyuşturucu maddenin ele geçirildiği operasyonlarda 3

şüpheli yakalandı. İran, Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığını açıkladı, saldırganlığın sürdüğünü belirtti. Amerika Birleşik Devletleri ise kapanmaya ilişkin kanıt olmadığını, görüşmeler için heyetin sahada olduğunu duyurdu. İsviçre'nin Bürgenstock kasabasındaki görüşmelerin öğleden sonra başlaması bekleniyor. Müzakereler öncesi Hürmüz Boğazı'na ilişkin konuşan ABD Başkanı Trump, 60 günlük ateşkes boyunca Hürmüz Boğazı'ndan herhangi bir geçiş ücreti alınmayacağını açıkladı.

0: CRT Name.
1: Hoş Sada.

Kıymetli dinleyenler, TRT İzmir Radyosu'nda hazırladığımız Siyah Beyaz Tuşlar programını dinliyorsunuz. Programı hazırlayan ve sunan ben Çağrıhan Erkan, yaklaşık 30 dakika sürecek olan bu müzik yolculuğumuzda Türk müziği repertuarımızdan seçkiler sunacağız sizlere. Siyah Beyaz Tuşlar'da bugün Doktor Alaaddin Yavaşça'ya ait nihavend bir şarkıyla açtık programımızı. Gönlümün bülbülüsün, has bahçemin gülüsün. TRT Name dostlarımız, şimdi Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı Çalgı Yapım ve Onarım Bölümü öğrencisi Muhammed Talha Kuşçuoğlu ile birlikte Hicaz makamında bir doğaçlama ile karşınızdayız.

Beste Muhlis Sebahattin Ezgi, Makam Nihamen. Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı Türk Müziği Bölümü öğrencisi Ruken Yeşil Ağaç ile birlikte seslendiriyoruz sizler için. Hatırla ey peri o mesut geceyi.

TRT İzmir Radyosu'nda hazırlamış olduğumuz Siyah Beyaz Tuşlar, Zeynettin Maraş imzalı nihavend bir şarkı ile sona eriyor. Gizli aşk bu söyleyemem derdimi hiç kimseye. Programı hazırlayan ve sunan ben Çağrı Hanerkan, haftaya görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.

0: Sevgili dinleyicilerimiz merhaba. Bu haftaki temamız gül. Programımıza başlamadan önce program ekibimizi sizlere tanıtmak istiyoruz. Program yapımcımız Gülay Elden, ton meisterimiz Levent Kent, stüdyo teknik görevlimiz Osman Ateş, teknik yapımda Necmiye Şahin, programı sunan ben Berin Aydın ve TRT Ankara Radyosu Saz Sanatçısı sevgili Korhan Gülderen'le sizlere keyif dolu dakikalar diliyoruz. Stüdyomuzda bulunan saz sanatçılarımızın isimlerini anons etmeden Korhan Gülder'in mikrofona davet ediyoruz. Hoş geldin Korhan.
1: Hoş bulduk efendim. Evet, şimdi çalacağımız eserlere eşlik edecek arkadaşlarımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Kanunda Vedat Erdem Koca, bas gitarda Mustafa Kanpıçak, klavyede Batur Ertem, ritim sazlarda da Evren Kaya ve Kemal Kartal.
0: Evet, bu haftada ne diyoruz? Biz çaldık.
1: Sen söyle.
0: Şarkılar bazen bir ömrün hikayesini birkaç dizede anlatır.

0: nesilin ezgilere büründüğü, dinleyen herkesi kendi hatıralarıyla baş başa bırakacak Tamburi Ali Efendi'ye ait. Eserimiz ise...
1: Senden bilirim yok bana bir fayda ey gül, gülyanı eller sürünür çatlasa bülbül.

0: TRT Name.
1: İnsan hayatı boyunca pek çok insanla karşılaşır, pek çok yoldan geçer. Kimi dostluklar iz bırakır, kimi sevdalar yüreğe dokunur. Kimi zamanda yaşananlar insana kendi değerini hatırlatır. Her rüzgarın önünde savrulmamak, her söze boyun eğmemek ve hayata karşı dimdik durabilmek kolay değildir. Gönül sevgiyle büyür ama onuruyla ayakta kalır. İşte bu yüzden bazı sözler vardır ki sadece kulağa değil, insanın yüreğine de hitap eder.
2: Hayatın içinden süzülen anlamlı dizeleriyle insanın kendine olan saygısını ve karakterini anlatan bir şarkı. Dinleyen herkesi derin bir yolculuğa çıkarıyor. Bestesi Necip Mirkelamoğlu, makamı ise Rast. O eserimiz ise...
1: Gül ağacı değilim, ergelene eğilem. Çek elini elimden, ben sevgilin değilim.

0: Bazen insan içinde büyüttüğü duygular kelimelere sığmaz. Ne anlatmaya gücü yeter, ne de susmaya gönlü razı olur. Sevda dediğimiz şey de çoğu zaman böyle başlar. Bir özenle, bir umutla karşılık beklemeden yürünür yollarına. Kimi zaman bir tebessüm için, kimi zaman bir bakışa anlam katmak için. İnsan kalbinden ne kopuyorsa yoluna onu döker aslında. Ama her yolun sonu beklediğimiz gibi olmayabilir. Bazen iz kalır, bazen de sadece hatıra.
1: Tam olarak da bu duyguların sesi olan bir eser. İçtenliğin ve yüreğin bütün samimiyetiyle dökülen hislerin ezgiye dönüşmüş hali. Her notasında bir bekleyiş, her sözünde bir içtenlik saklı. Saadettin Kaynağ'ın Hicaz makamındaki o güzel eserine kulak veriyoruz.
0: Yollarına gül döktüm gelir de geçer diye. Geçmedin, boynum büktüm, başka yer seçer diye.

0: TRT Name.
1: Bazı duygular vardır ki insanın içinde yavaş yavaş açar. Tıpkı sabahın ilk ışığında açan bir çiçek gibi. Sevda da böyledir aslında. Emek ister,

0: sabır ister, içtenlik ister. Kalbe düşen bir his zamanla büyür, güzelleşir ve insana hem umut hem de huzur verir. Hayatın karmaşası içinde bazen bir söz, bazen bir ezgi insana yeniden hatırlatır o saf duyguları.
1: Dramalı Hasan Hasgüler'in o güzel rast eseri.
0: Açılan bir gül gibi, gir kalbe gönül gibi. Coşarım sen gülersen, ağlarım ben küsersen.

0: Hayat dediğimiz şey bazen ardımızda bıraktığımız izlerin toplamıdır. Gün gelir neşeyle dolu anlar olur. Gün gelir içimizi burkan hatıralar. Ama en çok da yaşananlar değil, geride kalan hisler kalır insanda. Bir bakış, bir söz, bir vedanın sessizliği. Zaman geçse de unutulmayan, içte saklanan o anlar insanın kalbinde ince bir sızı gibi yaşar durur.
1: Şimdi geçmişe dönüp bakanların, hatıralarıyla baş başa kalanların, içinde bir yerlerde hala o günleri hissedenlerin şarkısı geliyor. Her notasında bir anı, her sözünde bir iz saklı.
0: Gün be gün yaşanan o hatırayı unutup bir yana atmak olmaz ki. Gönül yarasına yoksa ilacın, talihe boş yere çatmak olmaz ki.

0: Değerli dinleyicilerimiz, bu haftada bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya tekrar buluşabilmek dileğiyle huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyoruz. Biz çaldık.
1: Sen söyle.
0: Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
2: Biz çaldık. Sen söyle.

0: TRT Name.
1: Saat 14.
0: Haberler.
1: İyi günler, iyi pazarlar sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu alan yeterlilik testleri sınavı sona erdi. Adaylar 180 dakikada 160 soruya cevap verdi. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın son oturumu olan yabancı dil testi ise saat 15.45'te gerçekleştirilecek. Sonuçlar 22 Temmuz'da ilan edilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Romanya Cumhurbaşkanı Nicu Şordan'la İstanbul'da görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'le ilgili konularda Türkiye ile Romanya'nın yakın işbirliği içinde olmasını önemsediklerini vurguladı. Liderler, küresel ve bölgesel konularla Türkiye-Romanya ilişkilerini ele aldı. Savunma sanayinde bir ilk daha gerçekleştirildi. Yerli ve milli imkanlarla üretilen bir gemi ilk kez bir NATO ve AB ülkesine ihraç edildi. Romanya için inşa edilen geminin teslim töreni İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda yapıldı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin aynı anda en fazla savaş gemisi yapan ülkelerden biri olduğuna dikkat çekti. Dünyada savunma sanayi ihracatında 11. ülkeyiz vurgusu yaptı. Erdoğan, sahada güçlü olmayan kendini menüde bulur dedi. 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesi öncesinde kritik bir toplantı daha yapılacak. NATO üyesi ülkelerin meclis başkanları 29 Haziran Pazartesi günü İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'nda buluşacak. Zirveye Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ev sahipliği yapacak. Zirve kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan da NATO üyesi ülkelerin meclis başkanlarıyla buluşacak. Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın oluşturduğu dörtlü mekanizmanın Dışişleri Bakanları Kahire'de bir araya geldi. ABD-İran mutabakatı, bölgesel güvenlik, İsrail'in saldırıları buluşmanın ana gündemindeydi. Toplantıya katılan Bakan Hakan Fidan, dörtlü işbirliğinin güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Babalar Günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Babaların bir yuvayı ayakta tutan emek olduğunu belirten Emine Erdoğan, şehit ve gazi babalarını hürmetle selamladı. Değerli eşimin Babalar Günü'nü kutluyorum dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da yayımladığı mesajda Babalar Günü'nü kutladı. Mesajında babaların duruşları, öğütleri ve fedakarlıklarıyla nesillerin yetişmesinde en büyük pay sahiplerinden biri olduğunu belirtti. Malatya'da 19 Mart'tan bu yana kayıp olarak aranan Aysel Yıldırım dosyasında kan donduran gerçek ortaya çıktı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, kayıp Aysel Yıldırım'ın öldürüldüğünü açıkladı. Soruşturmada 4 şüpheli gözaltına alındı. Cenazeye ulaşmak için bölgede geniş çaplı arama başlatıldı. İran, Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığını açıkladı, saldırganlığın sürdüğünü belirtti. ABD ise kapanmaya ilişkin kanıt olmadığını, görüşmeler için heyetin sahada olduğunu duyurdu. Müzakereler öncesi Hürmüz Boğazı'na ilişkin konuşan ABD Başkanı Trump, 60 günlük ateşkes boyunca Hürmüz Boğazı'ndan herhangi bir geçiş ücreti alınmayacağını açıkladı. İşgalci İsrail, ateşkes kararına rağmen Lübnan'ın güneyine bir kez daha saldırdı. Biri Lübnan askeri, 28 kişi hayatını kaybetti. Saldırılar, ABD'li üst düzey bir yetkilinin İsrail ve Lübnan Hizbullah'ının ateşkes sağladığını duyurmasının ardından yapıldı.
0: Spor.
1: Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Dün gece ve bu sabah oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle: Ekvador 0, Curaçao 0, Tunus 0, Japonya 4, Almanya 2, Fildişi Sahilleri 1, Hollanda 5, İsveç 1. Filin Sultanları geriden gelerek kazandı. Ay Yıldızlar, Kadınlar Milletler Ligi'nde Almanya

0: Almanya'yı 3-2 mağlup etti. Filenin Sultanları haftanın 4. ve son maçında Çin'le karşılaşacak. Saat 19.30'da başlayacak mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Stüdyoname. Kıymetli TRT Name dinleyenlerimiz, radyolarınızın başına hepiniz hoş geldiniz. İstanbul Radyosu'ndan selamlıyoruz sizleri. Stüdyoname programında bugün yine yaklaşık bir saat boyunca radyolarınıza misafir olacağız. Programı hazırlayan Çiğdem Işık, ton masterimiz Birsel Acar, teknik yönetmenimiz Tuna Şengil. Ben Esra İçöz ve bugünkü repertuarımızı da aynı zamanda hazırlayan kıymetli arkadaşım Teoman Volkan Özselçuk. Eserleri seslendirmeye çalışacağız sizler için. Müzik stüdyomuzda bulunan TRT İstanbul Radyosu'nun birbirinden değerli saz sanatçıları Keman'da Görkem Güder.

0: TRT Name.
1: Stüdyo Name, Teoman Volkan Özselç'in seslendireceği bir eserle devam ediyor. Teoman'cığım.
2: Evet. Emin Onga'nın en sevdiğim eserlerinden bir tanesi.
1: Benim de öyle.
2: Kürdi Casker bir şarkı. Bunca cevrinle gönül ülkesi virane olur. Aşıkın can verecek sevdiği bir tane olur.
1: Öncesinde İsmail Karaşı'ndan bir kanun taksimi.
2: Güftede Muzaffer Akalın'a ait.
1: Evet.

Ağzına sağlık Teoman'cığım. Sırada yine Kürdilici Asker makamında bir eser var. Bestesi Emin Ongan, güftesi Nursen Bayrağı ait. Gittin bıraktın beni gurbet ellerde. Adım Mecnun oldu, gezer dillerde. Ben Deniz seslendirmeye çalışacağım.

Ongan eseri var sırada. Gül kokan, sümbül kokan şebdabı sensiz neyleyim? Ne baharı, gülşeni, mehtabı sensiz neyleyim? Güftesi Rıza Savaşkan'a ait ve öncesinde bir klarnet taksimi dinliyoruz Suat Diril'den.

0: Teşekkür ediyorum.
1: Ağzına
0: teşekkür ediyorum Teoman'cığım. Şimdi değerli arkadaşım Teoman Volkan Österçuk'la birlikte seslendireceğimiz, evet, Nihamet, evet, makamında bir eser var. Çok sevilen bir şarkı.
1: Fantazi.
0: Evet. Güftesi Kamuran Özbir'e ait.
1: Evet.
0: Sen ona
1: bahar meltemidir başımda esen diyoruz.

0: TRT Name.
1: Stüdyo Name, Buselik makamında iki eserle devam ediyor. Ömrümün güzel çağı, içimdeki bin heves. Her güzelin ardından tükendi nefes nefes güftesi, Mecdinev'in Tanrı Korur'a ait. Bestesi tabii ki yine Emin Ongan. Ve öncesinde bir Taksim dinleyeceğiz. Hulusi Babalık'tan. Buyursunlar.

0: Sürünen ardından damenin sanma benim gönlümdür. Senindir canüserim, ister ihya et, ister öldür.
1: Ne güzel bir şarkı birlikte. Değil
0: çok
1: mi?
0: Güzel, güftesi evet. De şahane.
1: Arkadaşlarımıza da teşekkürler ellerinize ediyoruz. Sağlık. Ellerinize sağlık.
0: Suzin Akmakamı'na geçiyoruz.
1: Evet.
0: Yine çok sevilen bir eser. Hasret dayanan kalbime yetmez gibi derdim. Bir ömrü senin uğruna rüya gibi verdim. Güftesi Hilmi Soykut'a ait. Beste yine Emin Ongan. Ve öncesinde bir tavsiyemi alacağız sevgili Hüseyin İpek'ten.

0: Teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık. Teomancığım, sıradaki eseri sen anons edebilir
1: şimdi
0: misin?
1: Şimdi Emin Ongan'ın Hicaz bir şarkısı var. Leplerinde kıvrılan bir goncanın al rengi var diyoruz. Okumaya çalışayım ben de.
0: Öncesinde de...
1: evet, Taksim var. Violonsel sanatçımız Özgür Özgüler'i dinliyoruz.

Ağzına sağlık Teoman'cığım. Sırada Karciğer makamında bir Emin Ongan eseri var. Güftesi Necdet Atılgan'a ait. Neyse Mecnun'una Leyla, bana bil sen de olsun. Seni benden ayıranlar iki gözden olsun.

0: Segah makamında bir şarkı programın sonuna doğru yaklaşırken Teoman Volkan Öselçuk'tan dinleyeceğiz.
1: Baharı okşuyor ellerim, meltemlerde burcu burcu sevgi. Sularda hülyalar boncuk boncuk, mercan gibi. Güfte Hilmi Soykut.

0: Ayağına sağlık Teoman'cığım. Değerli TRT Name dinleyenlerimiz, İstanbul Radyosu'ndan sunduğumuz Stüdyo Name'nin sonuna geldik. Programı hazırlayan Çiğdem Işık, Tonmeister'imiz Birsel Acar, teknik yönetmenimiz Tuna Şengil'di. Ben Esra İçöz ve değerli arkadaşım Teoman Volkan Özselçuk eserleri seslendirdik. Ve değerli saz sanatçısı arkadaşlarım kemanda Görkem Güder, violonselde Özgür Özgüler, kanunda İsmail Karaşin, udda Hüseyin İpek, tamburda Hulusi Babalık, neyde Kutsal Göktürk, klarnette Suat Diril, ritim sazda Muhammed İzgi'ydi. Son eserlerimizi seslendirmek üzere mikrofon başındayız.
1: Evet, bugün yine gönlümün bahçesinde gezindim ve sen benim gönlümde açan son güldün diyeceğiz.
0: Yeniden görüşünceye dek sevgiyle kalın.
1: Hoşça kalın.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler, iyi pazarlar sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Yükseköğretim Kurumları sınavının ikinci oturumu alan yeterlilik testleri sınavı sona erdi. Adaylar 180 dakikada 160 soruya cevap verdi. Yükseköğretim Kurumları sınavının son oturumu olan yabancı dil testi ise saat 15.45'te gerçekleştirilecek. Sonuçlar 22 Temmuz'da ilan edilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Romanya Cumhurbaşkanı Nicuş Ordan'la İstanbul'da görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'le ilgili konularda Türkiye ile Romanya'nın yakın işbirliği içinde olmasını önemsediklerini vurguladı. Liderler küresel ve bölgesel konularla Türkiye-Romanya ilişkilerini ele aldı. Savunma tarihinde bir ilk daha gerçekleştirildi. Yerli ve milli imkanlarla üretilen bir gemi ilk kez bir NATO ve AB ülkesine ihraç edildi. Romanya için inşa edilen geminin teslim töreni İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda yapıldı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin aynı anda en fazla savaş gemisi yapan ülkelerden biri olduğuna dikkat çekti. Dünyada savunma sanayi ihracatında 11. ülkeyiz vurgusu yaptı. Erdoğan, sahada güçlü olmayan kendini menüde bulur dedi. Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın oluşturduğu dörtlü mekanizmanın dışişleri bakanları Kahire'de bir araya geldi. ABD-İran mutabakatı, bölgesel güvenlik, İsrail'in saldırıları buluşmanın ana gündemindeydi. Toplantıya katılan Bakan Hakan Fidan, dörtlü işbirliğinin güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Babalar Günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Babaların bir yuvayı ayakta tutan emek olduğunu belirten Emine Erdoğan, şehit ve gazi babalarını hürmetle selamladı. Değerli eşimin Babalar Günü'nü kutluyorum dedi. Kurultay tartışmalarının gölgesindeki CHP'de bu hafta iki toplantı yapılacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi üyeleriyle ayrı ayrı bir araya gelecek. Gündemde olan kurultay sürecinin takvimi ve yol haritası olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, seçimden seçime değil attığı her adımda aziz milletimizle bir arada olan tek parti AK Parti'dir dedi. Ardahan'da konuşan Işıkhan, AK Parti'nin daima zinde ve göreve hazır tek siyasi hareket olduğunu belirtti. Malatya'da 19 Mart'tan bu yana kayıp olarak aranan Aysel Yıldırım dosyasında kan donduran gerçek ortaya çıktı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, kayıp Aysel Yıldırım'ın öldürüldüğünü açıkladı. Soruşturmada 4 şüpheli gözaltına alındı. Cenazeye ulaşmak için bölgede geniş çaplı arama başlatıldı. İran, Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığını açıkladı, saldırganlığın sürdüğünü belirtti. ABD ise kapanmaya ilişkin kanıt olmadığını, görüşmeler için heyetin sahada olduğunu duyurdu. Müzakereler öncesi Hürmüz Boğazı'na ilişkin konuşan ABD Başkanı Trump, 60 günlük ateşkes boyunca Hürmüz Boğazı'ndan herhangi bir geçiş ücreti alınmayacağını açıkladı. İşgalci İsrail ateşkes kararına rağmen Lübnan'ın güneyine bir kez daha saldırdı. Biri Lübnan askeri, 28 kişi hayatını kaybetti. Saldırılar ABD'li üst düzey bir yetkilinin İsrail ve Lübnan Hizbullah'ının ateşkes sağlandığını duyurmasının ardından yapıldı. Spor. Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Dün gece ve bu sabah oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle. Ekvador 0, Curaçao 0, Tunus 0, Japonya 4, Almanya 2, Fildişi Sahili 1, Hollanda 5, İsveç 1.

Filenin Sultanları geriden gelerek kazandı. Ay Yıldızlar Kadınlar Milletler Ligi'nde Almanya'yı 3-2 mağlup etti. Filenin Sultanları haftanın 4. ve son maçında Çin'le karşılaşacak. Saat 19.30'da başlayacak mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

0: Mahmut Bilki'nin yönettiği Muhayyer Faslı'nı dinlediniz.
1: TRT Name. Saat 18. Haberler. Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Romanya Cumhurbaşkanı Nikuş Ordan'la İstanbul'da görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'le ilgili konularda Türkiye ile Romanya'nın yakın işbirliği içinde olmasını önemsediklerini vurguladı. Liderler, küresel ve bölgesel konularla Türkiye-Romanya ilişkilerini ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜRGEV'in 30. kuruluş yıl dönümünde hitap etti. Erdoğan, milli iradeye düşmanlık edenlerin ikbal kavgalarına gençlerimizi meze yaptırmayacağız dedi. Toplumu bir arada tutan değerlerin hedef alındığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, LGBT gibi insan fıtratına aykırı sapkınlıklar genç zihinlere enjekte edilmeye çalışılıyor ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Babalar Günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Babaların bir yuvayı ayakta tutan emek olduğunu belirten Emine Erdoğan, şehit ve gazi babalarını hürmetle selamladı. Değerli eşimin Babalar Günü'nü kutluyorum dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da yayımladığı mesajla Babalar Günü'nü kutladı. Mesajında babaların duruşları, öğütleri ve fedakarlıklarıyla nesillerin yetişmesinde en büyük pay sahiplerinden biri olduğunu belirtti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin kısa vadede önündeki iki hedefin terörsüz Türkiye ve yeni anayasa olduğunu söyledi. Meclis Başkanı Kurtulmuş, İstanbul'da Milli Türk Talebe Birliği Siyaset Okulu'nun kapanışında konuştu. Kurultay tartışmalarının gölgesindeki CHP'de bu hafta iki toplantı yapılacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi üyeleriyle ayrı ayrı bir araya gelecek. Gündemde olağan kurultay sürecinin takvimi ve yol haritası olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, seçimden seçime değil, attığı her adımda aziz milletimizle bir arada olan tek parti AK Parti'dir dedi. Ardahan'da konuşan Işıkhan, AK Parti'nin daha...

daima zinde ve göreve hazır tek siyasi hareket olduğunu belirtti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Celal Adan, terörsüz Türkiye sürecinin hem ülkede hem de bölgede büyük bir sevinçle kabul gördüğünü söyledi. İzmir'de partisi MHP'nin Karabağlar İlçe Kongresi'nde konuşan Celal Adan, "Türkiye dünden daha güçlüdür," dedi. Washington'la Tahran arasındaki mutabakat saptı 18 Haziran'da imzalandı. İran, Amerika ve arabulucu ülkelerin heyetleri müzakereler için İsviçre'de. Taraflar önce arabulucularla görüştü, ardından Amerika, Pakistan ve Katar temsilcileri kameraların karşısına geçti. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı J.D. Vance, görüşmelerde son saatlerde önemli ilerleme kaydedildiğini söyledi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika-İran müzakerelerinde önemli bir siyasi iradenin ortaya konulduğunu söyledi. Amerika'nın Orta Doğu özel temsilcisi Witkoff'la görüştüğünü açıkladı. Fidan, çatışmasızlık mekanizmasının kurulmasının önemine dikkati çekti. İsrail'in barış girişimlerini sabote etme ihtimaline karşı uyardı. İran'la Amerika arasında Hürmüz Boğazı'na ilişkin tartışma sürüyor. Tahran yönetimi geçişlerden ücret alınabileceğini belirtti. Amerikan Başkanı Trump, 60 günlük ateşkes süresince geçişlerin ücretsiz olacağını duyurdu. Trump, İran'a boğazı kapatmayın uyarısı yaptı. Deniz trafiğine ilişkin de farklı açıklamalar geliyor. Amerikan ordusu boğazda trafiğin sürdüğünü açıklarken İran basını geçişlerin kapalı olduğunu savundu. İşgalci İsrail ateşkes kararına rağmen Lübnan'ın güneyine bir kez daha saldırdı. Bir Lübnan askeri 28 kişi hayatını kaybetti. Saldırılar Amerikalı üst düzey bir yetkilinin İsrail ve Lübnan Hizbullah'ının ateşkes sağlandığını duyurmasının ardından yapıldı. Spor. Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Bu akşam iki maç var. Program şöyle. Saat 19 İspanya, Suudi Arabistan, TRT 1 ve Tabii. Saat 22 Belçika, İran, TRT 1 ve Tabii. Filenin Sultanları geriden gelerek kazandı. Ay Yıldızlar Kadınlar Milletler Ligi'nde Almanya'yı 3-2 mağlup etti. Filenin Sultanları haftanın 4. ve son maçında Çin'le karşılaşacak. Saat 19.30'da başlayacak mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Haberleri sunuyorum.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Name Müzik Stüdyosu'nda hazırlayıp sunduğumuz akustik name programımızla radyolarınızda huzurlarınızdayız. Ben Melda Kuyucu Kılıç, yaklaşık bir saat boyunca hazırlamış olduğum repertuarı sizler için icra edeceğim. Program yapımcımız Oğuz Unutulmaz, tonmeisterimiz Birsel Acar ve ayrıca bugün akustik name programını paylaştığım kıymetli saz sanatçısı arkadaşlarım kemanda Aydın Varol, kanunda İsmail Karaşin, udda Hakan Aydınlık, klarnette Tanju Erol, piyanoda Orhan Ayaz, bas gitarda Cenk Ersarp ve ritim sazda Muhammed İzgi bir saat boyunca yol arkadaşlarım olacak. Programımıza Refik Fersan'ın Hicaz makamındaki Peşrevi'yle başladık ve Güfte ve bestesi Kadir Şençalar'a ait bir eserle de sizleri selamladık. Görmedim ömrümün asude geçen bir demini dedik ve şimdi Avni Anıl'a doğru geçiyoruz. Avni Anıl eseriyle size sesleniyoruz. Güfte Sedat Ergüntoğ'a ait. Kader, kime şikayet edeyim seni, bilemem diyeceğiz.

Ellerinize sağlık arkadaşlar. Yine Hicaz makamından bir eserle devam ediyoruz. Beste Necdet Tokatlıoğlu, güfte Mehmet Erbulan'a ait. Böyle kaç yıl geçecek, gözyaşlı gönül kırık diyeceğiz. Gönül kırıklığı olan tüm dinleyicilerimiz için okuyalım.

Ah, bu sebepsiz ayrılıklar diyelim. İnşallah sebeplerini bilip telafi etmek üzerine de bir dilek dileyelim dinleyicilerimize. Şimdi Zekai Tunca'nın yine Hicaz makamında bir eseriyle devam ediyoruz. Güfte İlhan Behlül Pektaş'a ait. Gözlerinle konuşsan benimle.

Elinize sağlık arkadaşlar. Zekai Tunca'nın Hicaz makamındaki eserle de vedalaştıktan sonra şimdi yine Selahattin İnal'a ait bir eser var sırada. Güftesi de Ali Orhan Arıkan'a ait. Çerkez Kızı.

0: TRT Name.
1: Ellerinize sağlık arkadaşlar. Ben tekrar kıymetli saz üstadları arkadaşlarımı anons etmek isterim. Kemanda Aydın Varol, kanunda İsmail Karaşin, Udda Hakan Aydınlık, klarnette Tanju Erol, piyanoda Orhan Ayaz, bas gitarda Cenk Ersarp ve ritim sazda Muhammed İzgi bizlerle. Tomasterimiz Birsel Acar ve program yapımcımız Oğuz Unutulmaz'la programa devam ediyoruz efendim. Hicaz makamının noktaladık ve Kürdili Cazkar makamına giriş taksiminde şöyle bir bakıyorum sevgili Aydın Varol'a, bir minik bir taksimle size Kürdili Cazkar makamına merhaba diyecek.

Sevgili Aydın Varol'un Keman Taksim'ine teşekkür ediyoruz Aydın'cığım. Ellerine sağlık, gönlüne sağlık. Ve Kürdilici Asker Makamı'nın ilk eseri Muzaffer İlkar'a aitti. Güfte Erol Sayan hocamızın "Ne senin aşkına muhtaç, ne esirin olacağım" dedik. Şimdi yakın zamanda bir rahatsızlık geçiren güfte şairi Hüseyin Balkancı'ya acil şifalar diliyoruz. Geçtiğini biliyoruz Allah'ın izniyle. Güfte ona ait ve şahane güfteleri var. Beste Dilek Yüzler'e ait çok sevdiğinizi bildiğim bir eser. "Vurma beni aşktan yana vurma" diyeceğiz. Sahilde misiniz, yolda mısınız? Akşamın bu saatinde yavaş yavaş güzelliklerle, sevgiyle size eşlik etsin bu şarkılar.

Ellerinize sağlık arkadaşlar. Sevgili Dilek arkadaşımızın da gönlüne sağlık. Buradan selam edelim kendisine. Ve yine radyomuzun çok değerli bir ses sanatçısı ve yine bestecilik yönüyle tanıdığımız bir arkadaşımız, sevgili arkadaşımız Cengizhan Sönmez'e ait bir eser, Güfte Zafer Öztürk. Ödül diyeceğiz.

Bize ödül gibi gelen şarkı, ne güzel, gönlüne sağlık sevgili arkadaşım Cengiz Han'ın. Ve biraz hareketlenelim, Kürdilici Asker makamındaki yine eserle devam edelim ve kıymetli şefimiz, kemençe üstadı Hasan Esen'e ait bir eser, Güfte Fatma Onur. Korkuyorum sana nazar değecek.

Allah kem gözlerden saklasın diyelim. Ne güzel de bir şarkı. Şimdi Rast makamına sevgili kardeşim İsmail Karaşin kanunuyla merhaba diyecek. Minik bir taksim alıyoruz.

yavaş yavaş programın sonuna geldik. Ama bir hatırlatma yapmak isterim. Sevgili dinleyenler, şu an dinlemekte olduğunuz akustik name programımızın tekrar yayını bu gece çift sıfırda, yani gece yarısında ve ayrıca pazar günü de saat 18.05'te yine TRT Name frekansından dinleyebilirsiniz. Bu hatırlatmayı da yaptıktan sonra Rast Makamı'nda birbirine bağlı dramalı Hasan Hasgüler'in iki eseriyle size veda edeceğiz. Ama her şey gönlünüzce olsun. Bu bir saat sizlerle olmak çok keyifliydi. Program yapımcımız Oğuz Unutulmaz, sesimizi sizlere ulaştıran tonmeisterimiz Birsel Acar ve akustik name programımızın siz değerli dinleyicilerimize huzur, dinginlik ve umut vermesini diliyoruz. Şarkıyla veda etmeden önce kemanda Aydın Varol, kanunda İsmail Karaşin, udda Hakan Aydınlık, klarnette Tanju Erol, piyanoda Orhan Ayaz, bas gitarda Cenk Ersarp, ritim sazda Muhammed İzgi ve ben Melda Kuyucu Kılıç. En güzel günler, saatler sizlerin olsun. Allah'a ısmarladık efendim.

Yaşamın Sesi programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Dilek Tarıkahya, teknik yönetmenimiz Fatih Gürleyik, hepinizi sevgiyle selamlıyoruz.

Sevgili dinleyenlerimiz, bu akşam da 2 saat boyunca muhteşem şarkılarımızla güzel bir zaman geçireceğiz sizlerle. Bize ulaşmak isterseniz Facebook adresimiz TRTname, Akşamın Sesi, iletilerinizi bekliyoruz. Programımıza muhteşem bir eserle başladık, muhteşem bir düetle sevgili dinleyicilerimiz. Bizi geçmişe götüren, anılarımıza götüren, iç çektiren muhteşem duygu dolu bir şarkı dinledik. İşte öyle bir şey. Güftesi Çiğdem Talu'ya, bestesi Melih Kibar'a ait eseri Erol Evgin ve Emel Sayın birlikte seslendirdi sevgili dinleyicilerimiz. Ve bugün Babalar Günü sevgili dinleyicilerimiz, tüm babalarımızın bu güzel özel gününü en içten dileklerimizle kutluyoruz. Sağlıklı, mutlu, güzel günler diliyoruz. Vefat etmiş babalarımıza da Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun inşallah diyoruz. Güzel bir eserle devam ediyoruz programımıza bu akşam Babalar.

Günü kutlayacağız. Şarkılarımızın hepsi birbirinden güzel, aşk dolu, sevgi dolu eserler sevgili dinleyicimiz. Necdet Koyutürk'e ait bir tango dinleyeceğiz şimdi. Hep birlikte Erdener Koyutürk seslendirecek. Papatya gibisin, beyaz ve ince.

Neden sanki öyle dudak büküyorsun? Yoksa açık söyle, hiç mi sevmiyorsun? Sana soruyorum, neden susuyorsun?

Neden sanki öyle? Dudak büküyorsun. Yoksa açık söyle. Hiç mi sevmiyorsun? Sana soruyorum. Neden susuyorsun? Bana bu sevgiyi çok mu görüyorsun?

neden sanki öyle dudak büküyorsun? Yoksa açık söyle, hiç mi sevmiyorsun? Sana soruyorum, neden susuyorsun? Bana bu sevgi

Güzel bir eserimiz var. Unutulmaz bir eser diyelim. Güldehen Marmara seslendirecek. Gönlüm düşüyor çırpınarak gizli kemende.

Çeşmeye giderdi sarışın bir kız. Ali Kobakonos'a ait Hüseyini makamındaki bu güzel eseri Murat Irkılata ve Eda Karaytü birlikte seslendiriyor.

Saatlerimiz 19.13'ü gösteriyor. Akşamın Sesi Ankara Radyosu'nda tüm hızıyla devam ediyor. Bu akşam Babalar Günü'nü kutluyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Sizlerden sevgi dolu, övgü dolu güzel mesajlar da bizlere ulaşıyor. Birazdan yine çok güzel bir eserimiz gelecek sevgili dinleyicilerimiz. Güftesi Nuriye Eracar'a, bestesi Necip Gülses'e ait Nihavend makamında. Bir güneş doğuyor karanlıklardan, inanması çok zor, sahi sen misin? Bu güzel eseri bakalım kimlere armağan edeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Ankara Yeni Mahalle'den İhsan Demircioğlu, herkese iyi akşamlar dilerim demiş, ekibimizi selamlamış, sıradaki eseri bizlere armağan ediyor. Gaziantep'ten Gültekin Erkılıç sevgilerini göndermiş, iyi yayınlar diliyor, sıradaki şarkıyı eşi Meral Hanım'a, oğlu Ege'ye, ekibimize ve tüm şarkı severlere armağan ediyor. Kütahya Tavşanlı'dan Kemal Gökçe de bizlerle birlikte iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyor, ekibimizi selamlamış, sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri kendisine ve ekibimize armağan ediyor. Teşekkürler. Bolvadin'den İbrahim Özdemir, yılın en uzun gününden haşhaş çiçeği kokulu selamlar, sevgiler, iyi yayınlar diliyorum. Hafta sonunun en renkli cıvıl cıvıl programı Akşamın Sesinde, sanat müziğimizin eşsiz namelerini dinlemek için radyolarımızın başında bekliyoruz. Sıradaki şarkı kendime, Sarı Papatyamız Dile Kanıma ve Akşamın Sesi dinleyicilerine armağan olsun demiş. İbrahim Bey'e teşekkür ediyoruz. Ankara'dan Mesut Mor hayırlı akşamlar diliyor. Her hafta sonu keyifle dinliyorum vazgeçilmez programınızı demiş. Teşekkür ediyorum. Bugün Babalar Günü, program vesilesiyle hayatta olan ve rahmetli, rahmete, rahmana kavuşan tüm babaların Babalar Günü'nü kutluyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Kandıra'dan Murat Şükür selamlarını göndermiş bizlere, yayın sırasında Gebze yolunda olacağım, tüm dinleyenlere selamlar, kolay gelsin demiş. Biz de size iyi yolculuklar diliyoruz. Niksar'dan Selami Kabakçı selamlarını, sevgilerini göndermiş, sıradaki eseri name dostlarına armağan ediyor. Dostlarımızın isimlerini yazmış Selami Bey, teşekkür ederiz. Konya'dan Hatice Tuncer sağlıklı, mutlu, huzurlu, güzel bir pazar akşamı diliyor. Tüm eserleri İstanbul ve Konya'daki canlarına armağan ediyor. Manisa Turgutlu'dan Ali Balcı sevgilerini göndermiş. Tüm eserleri TRT Name dostlarına ve bugün doğum günü olan kıymetli bestekar Hüsnü Üstün'e şifa olması dileğiyle armağan ediyorum demiş. Kıymetli bestekarımız Hüsnü Üstün uzun süredir rahatsız, inşallah şifa bulur Allah'tan diyoruz. Ankara'dan Muharrem Yorulmaz güzel bir akşam olsun demiş. Sıradaki eseri ekibimize ve tüm dostlara armağan ediyor. Kucak dolusu sevgilerini göndermiş. Keşan'dan Cavit Deniz sevgi ve güzellikler demiş. Afyonkarahisar'dan Osman Ergen'e iyi akşamlar dilemiş. Dilek Hanım, kısa sürede programınızın müdavimi oldum. İnşallah programınız uzun yıllar devam eder. Gerek kullandığınız dil, gerekse seçtiğiniz birbirinden

En güzel eserler bize çok güzel 2 saat geçirmemize neden oluyor. Sıradaki şarkıyı eşime, çocuklarıma ve torunlarıma armağan ediyorum. İyi yayınlar diliyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum Osman Bey'e bu güzel düşünceleri için. Gerçekten çok güzel mesajlar geliyor sizlerden sevgili dinleyicilerimiz. Ellerinize sağlık diyorum. Kapadokya Avanos'tan Cahit Koçak hepimizi selamlamış. Ellerine emeğine sağlık Sarı Papatya'mız ve ekibine teşekkür ederim demiş. Biz teşekkür ediyoruz Cahit Bey'e. Kapadokya Avanos'tan selamlar. Bütün babaların ve baba adaylarının günü kutlu olsun. Sıradaki şarkı Kayseri'de bulunan kardeşim Cahide, yeğenlerim Pembegül, Tansel'le Manisa'da bulunan Ümran ve yeğenlerim Sabire ve Selen için gelsin. Sevgiyle kalın demiş. Edirne Uzunköprü'den Mithat Kaykı selamlar, sevgiler olsun demiş. Başta rahmetli babam olmak üzere tüm babaların ve baba adaylarının günü kutlu olsun. Sıradaki şarkı ekibe ve tüm name dostlarına armağan olsun demiş. Dostlarımızın isimlerini yazmış Mithat Bey. Teşekkür ederiz. Karabük Safranbolu'dan Halil Ergin de bizlerle birlikte hayırlı akşamlar dilemiş, selamlarını göndermiş. Sıradaki eseri radyo dostlarına armağan ediyor. Hatay Antakya'dan Abbuş Bakır, Akşamın Sesi ekibine en güzel akşamlar, sağlık dolu nice yıllar dileğiyle demiş, bizden bir şarkı istemiş. Eşi Gülşen Hanım'a, çocukları Onur ve Emre Bakır'a, Akşamın Sesi dinleyicilerine ve ekibimize armağan ediyor. Teşekkürler. Kars'tan Türkan Tanrıverdiler iyi akşamlar dilemiş. Sıradaki şarkıyı Selahattin Erzi ve eşi Yıldız Erzi'ye armağan ediyor. Manisa'dan Salih Kurt hayırlı akşamlar dilemiş. Sıradaki eseri ailesine ve name dostlarına armağan ediyor. Uşak Eşme'den Şahap Ünal torunu Ares için bir şarkı istemiş bizden ve babalar günü kutlu olsun demiş. Bartın'dan Musa Aytu selamlarını göndermiş. Seçtiğiniz tüm güzel şarkılar size ve dinleyicilerimize gelsin demiş. Teşekkür ediyoruz. Seydi Kemer'den Bayram Gökçen sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri eşi Arife Hanım, ablası Teslime Tacar, eniştesi Osman Bey, kıymetli torunları Zeynep, Eren, Kerem ve Metehan'a armağan ediyor. Ordu'dan Leyla Çabuk selamlarını göndermiş. Sıradaki eseri tüm name dostlarına armağan ediyor.

Kız sen İstanbul'un neresindensin? Güftesi aşık Hacı Yener'e, bestesi Ünal Narçın'a ait Nihavend makamında bu sevilen eseri Vedat Çetinkaya seslendirdi sevgili dinleyicilerimiz. Babalar gününü kutlamaya devam

Devam ediyoruz. Muhteşem eserleri peş peşe dinleyeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Sırada güftesi Ömer Bedrettin Uşaklı'ya ait, Türk Edebiyatı'nın ünlü şairlerinden Uşaklı'ya ait Kaptanzade Ali Rıza Bey'in Nihavend makamında bestelediği O Dillerden Düşmeyen şarkımız var. Hüner Coşkuner'in ölümsüz sesinden dinleyeceğiz. Bence tahmin ettiğiniz hangi eser olduğunu sevgili dinleyicilerimiz. Bakalım kimlere armağan edeceğiz. Alanya'dan Dilek Yıldız, mutlu akşamlar. Alanya'dan selam olsun, babalar günü kutlu olsun demiş. Teşekkür ediyoruz. Semiha Sevindik Varol Kuşadası'ndan bizlere iyi akşamlar dilemiş. Selamlarını göndermiş. Bugün babalar günü, ölmüş babamı tüm babaları rahmetle anıyoruz. Ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun demiş. Eşimin, oğlumun, tüm babaların, baba adaylarının gününü kutlarım. Sıradaki şarkıyı tüm babalara, name dostlarına ve ekibinize armağan ediyorum demiş. Teşekkür ediyoruz Semiha Hanım'a, Kuşadası'na sevgiler. Ankara'dan Kadriye Cangir de bizlerle birlikte, hayırlı yayınlar diliyorum. Böyle güzel bir günde sunacağın programın çok özel olacağından eminim. Benim için seçeceğin şarkıyı bütün babalar için istiyorum ve tüm babaların gününü kutluyorum. Onlara armağan ediyorum, kucak dolusu sevgiler demiş. Çok da güzel bir eser armağan etmiş olacaksınız. Taşın aş olduğu asil şehir Bucak'tan Ali Yöntem bizlere sevgilerini göndermiş. Hayırlı akşamlar diliyor. Şansına çıkan şarkıyı Selahattin Erzi, Hatice Okur, Hüseyin Yüksel, bana Rezzan Çatalbaş ve Zafer Özkara'ya armağan ediyor. Kayseri'den Mustafa Kına, gönlümüzün en derin köşelerinde yankılanan aşkın nameleriyle sevdanın sıcaklığını ve hasretin ince sızısını dile getiren, ruha dokunan, özlemle yoğrulmuş her nota bir sevgiyi, her sevgi bir vuslatı hatırlatır. Akşamın Sesi ekibinin bu güzide ekibine Kayseri'den selamlar, sevgiler demiş. Çok teşekkür ediyorum, güzel de bir mesaj göndermiş. Sıradaki şarkıyı hayatta olan tüm babalara armağan ediyor, sağlıklı bir ömür diliyorum. Babalar gününüz kutlu olsun, yüzünüzden tebessüm eksik olmasın, her daim TRT demiş. Çok teşekkür ediyorum. Amasya'dan Abdullah Ertürk hayırlı günler dilemiş, sevgilerini selamlarını göndermiş bize. Sıradaki eseri tüm name dostlarına armağan ediyor. Bakalım, iletilerimizi okumaya devam edelim sevgili dinleyicilerimiz. Balıkesir Edremit'ten Sena Yıldırım sevgilerini göndermiş. Babalar günü bugün ve tüm babalar yürek gerektiren konularda bütün azmini sergiler, tıpkı benim babam gibi. Sıradaki eseri tüm babalara ve baba olan eşi Mustafa Bey'e armağan ediyorum, iyi yayınlar diliyorum demiş. Teşekkürler. Mudurnu'dan Remzi Özpelit selamlarını, sevgilerini göndermiş bize. Ankara'dan Murat Ayaz iyi akşamlar, iyi yayınlar dilerim demiş, sevgilerini göndermiş. Yıldızların Altında Hüner Coşkuner'in ölümsüz sesinden dinliyoruz ve sizlere armağan ediyoruz. Siz de eşlik edin lütfen bu güzel esere.

Sırada muhteşem bir eserimiz var sevgili dinleyicilerimiz. Sevgi dolu, aşk dolu bir eser. Mahmut Oğul'a ait Kürdi makamında sanat güneşimiz Zeki Müren'in ölümsüz sesinden dinleyeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Sizlerden bizlere iletilerde ulaşmaya devam ediyor. Bakalım kimlere armağan edeceğiz? Bence siz biliyorsunuz hangi eser olduğunu. Samsun'dan Seniha Cengizhan, merhabalar, iyi yayınlar diliyorum demiş. Muhteşem ve bizleri ta eskilere götüren en güzel program Akşamın Sesinde. Uygun göreceğiniz bir eseri eşim Mehmet Bey'e, bugün doğum günü olan ilk göz ağrım ve uzaklarda olan canım oğlum Aykut'a, name dostlarıma, yayın ekibi ve kıymetli sunucumuz, manevi kız kardeşim göz bebeğimiz Dilek Hanım'a armağan ediyorum. Bu arada bütün babaların ve baba adaylarının babalar gününü kutluyorum. Emeğe geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Selamlar, sevgiler demiş. Seniha Cengizhan, oğlunuza Aykut'a sağlıklı, mutlu, nice uzun yıllar diliyoruz. Huzur dolu geçecek bir ömür diliyoruz. Bu arada eşinizin de babalar gününü kutluyoruz. Güzel de bir mesaj göndermişsiniz. Samsun Atakum'a sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. Çok güzel iletiler gelmeye devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Gaziantep'ten Nail Satıl sevgilerini, selamlarını göndermiş. Dilek Hanım başta olmak üzere yayında emeği geçenlere teşekkür ederim. Hayatta olmayan babalarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Yaşamlarını devam ettiren tüm babalarımıza sağlıklı ve mutlu yaşamlar dilerim. Bugünkü eserler tüm babalar için olsun. İyi yayınlar demiş. Çok da güzel bir eser armağan edeceğiz tüm babalarımıza. Gerçekten harika bir armağan olacak bence. Ankara Tunalı Hilmi Park'tan selamlar ve sevgiler demiş Meral Menekşe Özar'da. Sıradaki eseri Görkem, arkadaşı Necla Hanım'a ve yalnızca kendisine armağan ediyor. İyi ki varsınız demiş. Japonya Utsunomiya'dan Yamaç Şahin Bostancı'dan da bir mesaj geldi bizlere. Ta uzaklardan gelen bir mesaj ve bugün istekte bulunmamış, sadece iletisinin okunmasını istemiş bizden. Birazdan Yamaç Şahin Bostancı'ya Muazzez Abacı'dan bir şarkı armağan edelim bence. İzmir'den Seven Kurtboğan Savtekin selamlarını, sevgilerini göndermiş, iyi yayınlar diliyor. İspanya dün akıllı bir Türk kızını daha başarıyla Türkiye'ye gönderdi. Hoş geldin Pamuk Prenses'in Pelin Savtekin, özlem bitti kavuştuk demiş. Torunu gelmiş. Gözünüz aydın diyorum Seven Hanım'a. Sınava giren tüm gençlere başarılar diliyorum ve bugün Babalar Günü bu akşam tüm şarkılar size, ekibinize, başta iki oğlum olmak üzere size ileti gönderen baba olmuş veya olmamış tüm babalara ve baba adaylarına armağan olsun demiş. Tabii ki tüm şarkılarımız bu akşam tüm babalarımıza armağan zaten.

Evet. Süleyman Bülent Razlıklı yeni bir dinleyicimiz programımıza yeni katıldı. Hoş geldiniz diyoruz. O da bizden Avni Anıl'dan bir şarkı istemiş. Birazdan Avni Anıl'ın bir eseri gelecek. Sizin iletinizi o zaman tekrar okuyayım diyorum. Muhteşem eser sevgili dinleyicilerimiz. Sanat güneşimiz Zeki Müren'in ölümsüz sesinden dinliyoruz ve sizlere armağan ediyoruz. Biz ayrılamayız. Bu eser şu anda bizi dinleyen ancak yazamayan tüm sessiz dinleyicilerimize, sevenlere, sevilenlere, aşkın kıymetini, kadrini bilenlere armağan olsun.

Güçlü ses Zeki Müren'in ölümsüz sesinden dinledik. Biz ayrılamayız. Sırada yine güçlü bir sesten dinleyeceğimiz yine muhteşem, sevgi dolu, aşk dolu bir eser var. Hangi sanatçı olduğunu benim dinleyicilerim tabii ki biliyor, tahmin ettiler. Güftesi Ayten Baykal'a, bestesi Bilge Özgen'e ait Nihavend makamında bir eser. Bakalım kimlere armağan olacak? Sizlerden sevgi dolu, övgü dolu iletiler bizlere ulaşıyor sevgili dinleyicilerimiz. Uşak'tan Meral Özsan, iyi akşamlar. Hafta sonumuzun en güzel programına, akşamın sesine iyi yayınlar diliyorum. Bugün çok özel bir gün. Evlerimizin çınarları, çocuklarımızın gölgesini her zaman hissettirdikleri vefakar, fedakar babalarımızın günü. Bu vesileyle tüm Navime sayfasındaki arkadaşlarımızın babalar gününü kutluyorum. Vefat eden babalarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun Dilek Hanımcığım demiş. Amin diyorum. Bu güzel mesajınız için teşekkürler. Bugün tüm güzel eserleri babalarımıza, gruptaki arkadaşlarımıza armağan ediyorum demiş. Uşak'tan kucak dolusu sevgilerini göndermiş bize. Japonya Utsunomiya'dan Yamaç Şahin Bostancı'dan bir mesaj gelmişti demiştim sevgili dinleyicilerimiz. Muazzez Abacı'dan bir şarkı gelecek. Ne demiş Yamaç Şahin Bostancı? Sevgili Fazilet anneye. Kıymetli ve asil hanımefendi, henüz genç yaşınızda hayatın en ağır yükünü omuzlayıp evlatlarına hem anne hem dağ gibi bir baba olan o dev yürekli kadına saygılarımla. Yıllar önce geceleri sabahlara kadar işleyen o dikiş makinesinin sesi aslında onurlu bir geleceğin sesiymiş demek ki. Siz ilmek ilmek, dikiş dikerek, sabırla ve sonsuz bir fedakarlıkla evlatlarınızı hayata dokudunuz. Bugün 85 yaşında bir çınar olarak yaydığınız o ışık, sizi tanıyan herkes için muazzam bir ilham kaynağı inanın. Hayatın fırtınasında evlatlarına hem sığınacak liman hem de sarsılmaz bir baba figürü olan o güçlü duruşunuz, hayata dokunuşunuz bizlere huzur, mutluluk veriyor diyerek Burdur'daki Fazilet anneye güzel bir mesaj göndermiş. Babalar gününü de kutluyor. Sıradaki eseri tüm babalara armağan ediyor. Fazilet teyzemize de buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Ellerinden öpüyorum. Fedakar, kıymetli anne Fazilet teyzemiz, İyi ki varsınız diyoruz. Bakalım Muazzez Abacı'dan sıradaki şarkıyı kimlere armağan edeceğiz? Manisa Ortaköy Yunus Park'tan Mehmet Uluyurt sevgilerini, selamlarını göndermiş. Sıradaki eseri Yılmaz Mumcu, Hüseyin Yüksel, Salih Kurt, Mehmet Andız ve tüm Name dostlarına armağan ediyor. Ali Nihat Atik, sadece akşamın sesini değil tüm Türkiye'nin sesini bizlere duyuruyorsunuz ve tabii ki övgüyü hak ediyorsunuz. Sağlıkla, mutlulukla kalın. Size ve tüm ekibe sevgiler, saygılar demiş Manisa'dan Ali Nihat Atik. Yeni dinleyicilerimizden bize yazmaya devam ediyor. Tekrar hoş geldiniz diyorum bu güzel mesajınız için. Size çok teşekkür ediyorum. Fethiye'den Eylem Erdoğan iyi yayınlar diliyor. Babalar gününü en içten dilekleriyle kutluyor. Sizin seçtiğiniz güzel bir eseri kıymetli eşi Mehmet Ali Bey'e armağan ediyorum. Onun da babalar gününü kutluyorum demiş. Güzel bir şarkı armağan etmiş olacaksınız. Sakarya Camili'den Zafer Özkara selamlarını göndermiş. Sıradaki eseri Şükrü Özdamar, Musa Özçelik, Ali Yöntem, Fatma Açan, Fevziye Çöldaş, Feyzi Akşen, Mustafa Aile Aydemir ve ekibimize armağan ediyor. Pamukkale'den Hatice Kaymak Solak sevgilerini, selamlarını göndermiş. TRT Name dinleyen tüm dostlara sıradaki eseri armağan ediyor. Ankara'dan Tamer Alper de bizlerle birlikte selamlarını, sevgilerini göndermiş. Haftanın en güzel akşamın sesinde sıradaki eseri ekibe ve tüm Name dostlarına armağan ediyorum demiş. Teşekkürler. Manisa'dan Ümran Koçak Aydalga, yeni dinleyicimiz, hoş geldiniz diyoruz. Avanos Kapadokya'da bulunan ağabey Cahit Koçak için sıradaki şarkıyı istiyor ve babalar gününü kutluyor. Samsun Atakum'dan Ferda Bayrak Mete sevgilerini göndermiş. Başta eşim olmak üzere tüm babaların babalar gününü kutluyorum ve sıradaki eseri size, ekibinize, eşime ve tüm babalar

Yurtlara armağan ediyorum demiş. Samsun Yakakent Kozköy'den Nusret Tiryaki iyi yayınlar dilemiş. Sıradaki eseri resim hocası Dilara Çavuş, eşi Yakakent Bölük Üsteğmen Mustafa Çavuşoğlu, 100. Yıl Üniversitesi öğretim üyesi ekonomist profesör doktor Haluk Yergin ve eşi Ayşegül Yergin'e armağan ediyor. Ordu Fatsa'dan Mustafa ile Aydemir kucak dolusu sevgilerini göndermiş. Sıradaki şarkıyı eşi Ayla Hanım, kızı Aleyna, oğlu Atalay ekibimize ve Akşamın Sesi dinleyicilerine armağan ediyor. Halil İbrahim Özgen, Tekirdağ'dan bizlere gönül dolusu sevgilerini göndermiş. Hepimize güzel bir akşam diliyor. Gönüllere dokunan nameleriniz daim olsun demiş. İnşallah diyoruz. Teşekkürler. Burdur Esenevler'den Zeki Gün de bizlerle birlikte selamlarını, sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri ekibimize, eşine, çocuklarına, torunlarına ve tüm name dostlarına armağan ediyor. İstanbul'dan Nazire Metin, merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Yine muhteşem programınız başlıyor. Sıradaki eseri bugün doğum günü olan canım oğlum Gökhan Metin'e, bu güzel programı bizlere hazırlayıp sunan Dilek Hanım'a ve name dostlarıma, ekibe armağan ediyorum. Yüreğinize sağlık demiş. Teşekkür ediyorum. Ben de oğlunuz Gökhan'a sağlıklı, mutlu, nice uzun yıllar, güzel yıllar diliyorum. Muhteşem şarkımız ona da armağan olacak. Almanya'dan Fatma Ateşok da bizlerle, ekibimizi selamlamış. Burada sadece sıcaklardan bunalıyoruz. Onun haricinde her şey yolunda. Bizleri de tek tek tanıyor. Yazamadığımız zamanlarda merak etmeniz beni ve eşimi çok duygulandırdı. Teşekkürler. Sadece saat farkını bazen ayarlayamıyorum. Sizlere kolaylıklar diliyorum demiş. Sıradaki eseri eşine, bize ve name dostlarına armağan ediyor. Hiç düşünmez miyim Fatma Hanım? Tüm dinleyicilerimizi tanıyoruz. Biz bir aile olduk. Tekrar kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum Almanya'ya ve size. Karabük'ten Hürmet Özdemir selamlarını, sevgilerini göndermiş. İyi yayınlar diliyor. Denizli Tavas'tan Musa Özçelik de bizlerle birlikte sevgilerini göndermiş bize. Sıradaki şarkıyı eşi Elif Hanım, kızları Didem ve Leyla'ya, damadı Tevfik Pakyürek'le, dünya tatlısı torunu Beliz Bebe'ye, ekibimize ve name dostlarına armağan ediyor. Beliz Bebe'yi ben çok seviyorum. Görmesem de yanağına bir öpücük kondurmanızı diliyorum. Ankara'dan Ufuk Erdem, hayırlı günler dilerim demiş. Müberra Yücel yeni dinleyicimiz, ona da hoş geldiniz diyoruz. Müberra Hanım'a iyi yayınlar diliyor. Eşi Haluk Yücel için güzel bir şarkı istemiş. Babalar gününü kutluyor. Eskişehir'den İbrahim Kaçar iyi yayınlar diliyor. Bugün bizim evliliğimizin 40. yılı. Sıradaki eser eşim Bahriye Sivri Kaçar ve Benim İçin Gelsin demiş. Çok da güzel bir eser gelecek sizin için. Güfte Ayten Baykal, beste Bilge Özgen, makam Nihavend. Muazzez Abacı'nın ölümsüz sesinden dinliyoruz ve sizlere armağan ediyoruz. Bana canım dünyaları verseler, diğer adıyla vazgeçemem. Bu eser şu anda bizi dinleyen, ancak yazamayan, yazmaya fırsat bulamayan tüm sessiz dinleyicilerimize de armağan olsun.

Ne güzel bir şarkı değil mi sevgili dinleyicilerimiz? Ölsem de vazgeçemem. Muazzez Abacı'nın güçlü sesinden dinledik hep birlikte. Sırada Selami Şahin'e ait Mahur makamında yine güzel bir eserimiz var. Sevilen güzel bir eser sevgili dinleyicilerimiz. Bakalım kimlere armağan edeceğiz? Konya'dan Hatice Biçer hayırlı akşamlar dilerim, selamlar demiş. Antalya'dan Ali Kılıçkıran sonsuz sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri İstanbul'daki kardeşi Mehmet Kılıçkıran, eşi Necla Hanım ve yeğenleri Fatih Bayram ve Esma'ya armağan ediyor. Mutlu akşamlar diliyor. Tokat Ormanbeyli'den İlyas Aydın hepimizi selamlamış. Sıradaki eseri tüm name dostlarına armağan ediyor. Dostlarımızın isimlerini yazmış İlyas Bey, teşekkür ederiz. Lütfen trafik kurallarına uyalım, emniyet kemerini takalım, çöp atmayalım, ormanlarımızı koruyalım demiş. Her zamanki gibi güzel bir uyarıda bulunmuş. İzmir Bornova'dan Uğur Günaydın ekibimizi selamlamış, sevgilerini göndermiş, gönlünüze emeğinize sağlık diyerek tüm babalarımızın babalar gününü kutlamış, selamlarını sevgilerini göndermiş bize.

Aydın Karacasu'dan Adnan Önem hepimizi selamlamış. Sıradaki eseri buradaki herkese armağan ediyorum demiş. Isparta Sinir Kent'ten Uğur Heybeli sıradaki şarkıyı Koray, Dilşat, Gülçin, Gülhan, Asya ve İzmit'teki torunu Güneş için istemiş. Tüm babaların babalar gününü kutlamış. Kütahya Tavşanlı'dan Kemal Özkul hayırlı yayınlar diliyor. Dilek Hanım bugün bir baba olarak bana babalar günümü kutlayan torunlarım ve eşim, kızım, oğlum kendilerine çok teşekkür ediyorum demiş. Ben de sizlere hayırlı yayınlar diliyorum demiş. Biz teşekkür ederiz. Sıradaki eseri Gündüz Hanım, Sibel Hanım, Ethem Bey, torunları Tuğba ve Tuğçe ile gelini Pelin'e armağan ediyor. İyi ki varsınız demiş. Çok teşekkürler. İstanbul Maltepe'den Feryal Zeki Ceylan da bizlerle birlikte. Feryal öğretmenimiz sevgilerini, selamlarını göndermiş. Her hafta sonu programınızı takip ediyorum. Hem sizi hem de teknik ekibinizi böyle seçkin bir programı dinleyenlerle buluşturduğunuz için tebrik ediyorum demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Babalar gününü kutladığımız bu pazar akşamında sıradaki eseri hem Türkiye'nin babası Mustafa Kemal Atatürk'e hem kendi eşim Zeki Ceylan'a hem de tüm babalara armağan ediyorum. Hürmetler, selamlar demiş. Çok teşekkür ediyoruz bu güzel mesaj için. Yaşar Özel'in sesinden dinliyoruz ve sizlere armağan ediyoruz. Sen mevsimler gibisin, değişirsin sevgilim.

Saatlerimiz 20.04'ü gösteriyor. Akşamın Sesi Ankara Radyosu'nda canlı olarak devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Bu akşam Babalar Günü'nü kutluyoruz güzel şarkılarımızla. Bize ulaşmak isterseniz Facebook adresimiz TRT Name Akşamın Sesi, iletilerinizi gönderebilir. Kendinize, sevdiklerinize güzel bir şarkı armağan edebilirsiniz. Sırada güftesi Mehmet Erbulan'a, bestesi Mustafa Seyran'a ait Segah makamında dillerden düşmeyen bir eserimiz var sevgili dinleyicilerimiz. Sizlerden bizlere güzel iletiler de ulaşmaya devam ediyor. Adana Çukurova'dan Nesihan Yakar, merhabalar, hoş geldiniz demiş. Dilek Hanımcığım, sarı gülüm. Çok teşekkür ederim. Başta rahmetli babam, kayınpederim, 4 evladının babaları, kıymetli eşim, torunlarımın babası, babalığı hak eden tüm babaların Babalar Günü'nü kutluyorum. Sıradaki eseri kıymetli sunucumuz Dilek Hanım'a, kıymetli eşim Muhammed Bey'e, kendime, oğlum Mustafa'ya, kızlarım Şadiye, Zeynep, Nurefşan, Elif, torunlarım Arya, Kaan, Yakar ailesine ve tüm TRT Name dostlarına armağan ediyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum Nesihan Hanım'a. İstanbul Büyükçekmece'den Ahmet Bakırezer de bizlerle birlikte herkese iyi akşamlar diliyor. Sıradaki şarkıyı ekibimize, eşi Neriman Hanım'a ve Sürmene'de radyosu başında bekleyen annesi Nedime Hanım'a armağan ediyor. Tüm babaların bu özel gününü kutluyor. Ben de her zamanki gibi Sürmene'de beni dinleyen Nedime teyzeciğime çok selam gönderiyorum. Ellerinden öpüyorum. İyi ki varsınız diyorum. Yıllardır beni dinlemeye devam eden Nedime teyzeciğim sağ olsun. Ankara'dan Adnan Yıldız, Ankara'nın Akşamın Sesi programına hayat veren, güzel sunumuyla neşe ve renk katan sevgili Dilek Hanım'a merhaba. Sıradaki eseri senin gibi Türk sanat musikisine gönül ve emek vermiş herkese armağan ediyorum. İyi ki varsın, varlığın sağlık ve mutlulukla geçsin, uzun ömürle birlikte olsun demiş. Çok teşekkür ediyorum Adnan Bey'e. Hatay Antakya'dan Mehmet Andız herkese selamlarını, sevgilerini göndermiş, iyi yayınlar diliyor. Sıradaki eseri ekibimize, güzel sunucumuz Dilek Hanım'a ve tüm Name dostlarına armağan ediyorum demiş. Name dostlarımızın isimlerini yazmış Mehmet Bey, teşekkür ediyoruz. Ankara Dikmen'den Semiha Kılıç Yılmaz iyi yayınlar diliyor. Çocuklarımla Babalar Günü kutlaması yapıyoruz. Allah herkese bu güzelliği yaşatsın. Tüm babaların Babalar Günü kutlu olsun demiş. Teşekkür ediyoruz. Tokat Zile'den Lale Bektaş bizleri selamlamış. Zeki Müren'den bir şarkı istemiş. Zeki Müren'den az önce güzel bir şarkı dinledik. Onu size armağan etmiş olalım. Ayrıca sıradaki şarkıyı da armağan edelim. Lale Hanım, sıradaki eseri ekibimize, tüm Name dostlarına, tüm sevdiklerine, kendisine, eşine armağan ediyor. Ankara'dan Hamiyet Karaca sevgilerini, selamlarını göndermiş. Evlerimize hoş geldiniz demiş. Sıradaki şarkıyı TRT Name

Hüsnü İçer de bizi dinliyor. Hepimizi selamlamış. Tüm dostlara sevgiler olsun demiş. Sıradaki eseri Name dostlarına armağan ediyor. Dostlarımızın isimlerini yazmış Hüsnü Bey. Teşekkür ederiz. Tekirdağ Muratlı'dan Necmettin Uca kocaman selamlarını, sevgilerini göndermiş. Tüm babaların ve baba adaylarının bu güzel gününü kutlarım. Vefat edenlere rahmet diliyorum. Sıradaki şarkıyı tüm babalara ve torunlarına armağan ediyorum demiş. Rize'den Selma Temizkan sevgilerini göndermiş bizlere. Çayın şehri Rize'den selamlar demiş. Öncelikle cennet vatanımız için, bizler için ailesini, evlatlarını bırakıp göreve, nöbete giden, bu kutsal görevde şehit olan tüm şehitlerimizin ve uzuvlarını kaybeden gazilerimizin, canım babamın ailesi, çocukları için fedakarlık yapan tüm babaların, ahirete göç eden babaların babalar günü kutlu olsun. Şehitlerimizin, ecdadımızın ahirete göç eden

Meyilki edinenlere Selçuk Arabacıoğlu, Erdal Çil, Musa Özçelik, Ümit Kaya Çelebi, Gülsefa Koçyiğit Can Bolat, Özcan Afacan, Oktay Uydaş ve tüm dinleyenlerimize armağan ediyor. Mersin'den Ayhan Aşkın, Mezitli'den bizlere sevgilerini göndermiş. Bağımlılık yapan ve dinlemekten çok keyif aldığımız, hafta sonunu sabırsızlıkla beklediğimiz, duygu yüklü bu güzel programı hazırlayıp sunan sizlere çok teşekkür ederiz diyerek sıradaki eseri Mersin Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Yeni Gönülden Sesler ve Mersin Çağdaş Sanat Derneği Koroları Şefleri Zeynep Özel Gündüz'le tüm koro arkadaşlarına, tüm name dostlarına ve ekibimize, ayrıca Çay Cuma'da bulunan kıymetli arkadaşı Saffet Bilir'e armağan ediyor. Sevgilerini göndermiş bize. Teşekkür ediyoruz. Mustafa Çatlakkaya, Adana Aladağ Eyner Köyü'nden bizleri selamlamış. Hayırlı akşamlar dilemiş. Tüm dostlarımızı da selamlamış. Mehmet Altay, İstanbul Avcılar'dan herkese güzel akşamlar dilerim demiş. Mehmet Bey de yeni dinleyicilerimizden tekrar hoş geldiniz diyoruz. Tüm babalarımızın günü kutlu olsun. Sıradaki şarkıyı eşim Günseli Hanım'a, oğlum Barış'a ve Hollanda'da bulunan diğer oğlum Onur ve eşi Özlem'e armağan ediyorum. Tüm TRT Name dostlarına iyi akşamlar demiş. Teşekkürler. Şenol Akkuş, name dostlarına name dolu bir akşam diler, selam ederim demiş. Babalar gününü kutlamış. Bursa'dan yeni bir dinleyicimiz Ali Akıncıoğlu, hoş geldiniz diyoruz Ali Bey'e, selamlarını göndermiş bize. Sıradaki şarkıyı tüm babalara ve babalık yapan annelerle bize, ailesine ve tüm dinleyenlerimize armağan ediyor. Osman Demiray, yeni dinleyicimiz, Osman Bey'e de hoş geldiniz diyoruz. Hayırlı akşamlar, programı severek dinliyoruz. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Sıradaki eseri Demiray ailesine, Ertürk ailesine ve tüm babalara armağan ediyorum. Dikili İzmir'den Osman Demiray demiş. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Van Erciş'ten Osman Çokyaman, sesimizin ulaştığı herkese selam olsun demiş. Sıradaki eseri name dostlarına, ekibimize armağan ediyor. Teşekkürler. İzmir Tire'den Hüseyin Güden de bizlerle birlikte hepimizi selamlamış, sevgilerini göndermiş. Başta rahmetli babam ve rahmetli olan tüm babaların ve radyomuzdaki tüm babaların, baba adaylarının babalar günü kutlu olsun. Sıradaki şarkıyı eşim Muazzez Hanım'a, değerli annem Fatma Hanım'a ve tüm babalara armağan ediyorum demiş. Bizlere sevgilerini göndermiş. Ve Adana'dan Selahattin Erzi'den de yine güzel bir mesaj ulaştı bize. Huzurlu mutlu bir yaz akşamı serinliğinde arkadaş grubumuzla beraber çaylarımızı yudumluyor. Açık olan radyomuzdan TRT Name Akşamı Sesi programının başlamasını sabırsızlıkla bekliyoruz. Bugün 21 Haziran 2026 Babalar Günü olması nedeniyle programa güzel düzgün Türkçesiyle renk katan, güzellik katan sevgili Dilek Hanım'a, sevgili teknik yönetmenimiz Fatih Gürley'e ve dinleyicilerimize selamlarımı gönderiyorum ve tüm dinleyicilerimizin babalar gününü kutluyorum, mutlu günler diliyorum demiş. Teşekkür ediyoruz, biz de size selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Sıradaki eser eşi Yıldız Hanım'a ve ekibimize armağan ediyor. Arkadaş grubunuza da buradan sevgilerimizi gönderiyoruz. Haluk Yücel iyi akşamlar dilemiş. Yeni dinleyicimiz Haluk Bey'e de hoş geldiniz diyorum. Eşi Müberra Yücel, baldızı Dilek Özkan ve kayınvalidesi Nevin Özdemir için bizden bir şarkı istemiş. Güzel de bir şarkı armağan edeceğiz sizlere. İzmit'ten Gülten Çetin Aydeniz, bu akşam geç kaldım eyvah demiş dinleyicimiz. Her bir eser için çok teşekkür ediyorum, sevgilerimi güzel İzmit'imden gönderiyorum demiş. Hoş geldiniz diyorum. Suna teyzemiz Suna Koçak Didim'den bizlere selamlarını, sevgilerini göndermiş. Koşa koşa geldim programına demiş. Muhteşem seçimler, bravo diyerek sevgilerini, selamlarını göndermiş. Çok teşekkür ediyorum. Hatay Antakya'dan Mehmet Özdemir yeni dinleyicimiz, Mehmet Bey'e de hoş geldiniz diyoruz. Sevgilerini göndermiş. Sıradaki şarkıyı Ali İlkay Ahmet ve Mehmet Ali kardeşlerine armağan ediyor. Ankara Mamak Şahintepe'den Güladi Yıldız
Gülade Yıldız da yeni dinleyicimiz. Gülade Bey'e de hoş geldiniz diyoruz. Bize kucak dolusu sevgilerini göndermiş. Tüm babaların Babalar Günü kutlu olsun. Kaybettiğimiz babalarımıza da Allah'tan

rahmet diliyorum demiş. Amin diyorum. İzmir Buca'dan Bayram Boztaş bizleri selamlamış. Güzel program için çok teşekkür ediyorum demiş. Adana Tufan Beyli'den Ahmet Yakup Ege. Bu akşam yine Adana'dan çok mesajımız var. Teşekkür ediyoruz. Bugün kardeşimin doğum günü, hem de babalar günü sıradaki eseri babam ve kardeşim Beyza için istiyorum demiş. Samsun'dan Ayla Seyhan da bizlere sevgilerini, selamlarını göndermiş. Muhteşem bir eser armağan ediyoruz sizlere sevgili dinleyicilerimiz. Behiye Aksoy'un sesinden dinliyoruz. Kapat gözlerini, kimse görmesin, yalnız benim için bak yeşil yeşil. Gaziantep'ten Nail Satıl da Behiye Aksoy'dan bir şarkı istemişti. Ona da armağan olsun bu eser.

Sırada güftesi Rüştü Şarda, bestesi Avni Anıl'a ait Hicaz makamında muhteşem bir eserimiz var sevgili dinleyicilerimiz. Bakalım kimlere armağan edeceğiz. Süleyman Bülent Razlıklı yeni dinleyicimiz, hoş geldiniz diyoruz Süleyman Bey'e. İyi akşamlar dilemiş. Geçtiğimiz günlerde ölüm yıl dönümünü kutladığımız rahmetli Avni Anıl hocamızın sevdiğim bir şarkısını sizlerden istiyorum demiş. Sizin istediğiniz eser değil ama biz daha önce hazırladığımız için programı yine güzel bir eserini size armağan etmiş olacağız. Kerkük'ten Nihan Dide de bizlerle birlikte sevgilerini selamlarını göndermiş. Ben de Kerkük'e Ankara'dan kucak dolusu sevgilerimi selamlarımı gönderiyorum. Bizden güzel bir şarkı istemiş ekibimize ve tüm Name dostlarına armağan ediyor. Şu anda radyonun sesini açtım, sizi dinliyorum demiş. Teşekkür ediyorum Nihan Dide de'ye. Adana Çukurova'dan Muhammed Yakar selamlarını göndermiş. Sıradaki eseri eşi Neslihan Hanım kızlarına, TRT Name dostlarına, Akif ve Hamza Beylere armağan ediyor. İyi yayınlar diliyor. Erdek'ten Gülsefa Koçyiğit Can Bolat da bizlerle birlikte. Hafta sonu akşamın sesiyle akşam güzelliğisiniz. Tüm ömürlük şarkılar siz Nadide ekibimize kabul buyururlarsa Güzide Name dostlarına olması ricalarımla Erdek'ten gönül dolusu sevgilerimi sunarken hep sevgiyle, gönülden aşkla kalınız diye tatlı güzel bir mesaj göndermiş. Teşekkür ediyorum. Van'ın hafızası nostalji, Van'dan selamlar olsun demiş. Sıradaki eseri Mehmet Gücü Yener, Sedat Bal, Ahmet Bahar, Mustafa İlgün ve Macit Mumcuoğlu'na armağan ediyor. Ankara Çubuk'tan Yaşar Köksal da bizi dinliyor. Tüm TRT Name dostlarını selamlamış, iyi akşamlar diliyor. Yusuf Öncüler, akşamın sesi, sevgiler biz ayrılamayız demiş Zeki Müren'den. Gelen şarkıyı çok beğendiği için bizlere kalp göndermiş, çiçek göndermiş. Yusuf Öncüler Zeki Müren'in şarkılarını çok seviyor anladığım kadarıyla. Ve yine Adana'dan Numan Seymenoğlu'ndan tatlı güzel bir mesaj geldi her zamanki gibi. Telli Turnalar eşliğinde selamlar, sevgiler, saygılar sunuyorum. TRT'nin Sarı Gülü, Kalplerin Bülbülü, hoş geldiniz, safalar getirdiniz kalplerimize efendim. İlk adımını atan bebeğin gören ve ilk defa baba kelimesini duyan babanın sevinciyle bu programı dinliyor ve babalar gününü anıyorum. Bu akşamki özel programı mükemmel bir şekilde hazırlayan ve sunan pırlantamız Dilek Hanım'a teşekkür ederim. Sevgiler, saygılar sunuyorum. Tüm kıymetli TRT Name'nin kıymetli dinleyenlerine var olunuz diye çok güzel bir mesaj göndermiş Numan Bey'e. Çok teşekkür ediyorum ve muhteşem şarkımızı sizlere armağan ediyorum. Faruk Tınaz'ın ölümsüz sesinden dinliyoruz ve sizlere armağan ediyoruz. Rüya gibi uçan yıllar, biraz durun, durun biraz.

Akşamın sesi tüm hızıyla devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Sizlerden iletiler de bizlere ulaşmaya devam ediyor. Tekirdağ'dan Muharrem Yalçın güzel bir pazar günü akşamından harika program Akşamın Sesine selamlar, sevgiler. Size her daim özlemle, heyecanla dinliyorum. Kalplere, kulaklara doluyorsunuz. Şifa oluyorsunuz. İyi ki varsınız demiş. Teşekkür ediyorum. Babalar günümüz kutlu olsun demiş. Hüseyin Soysal hocamızın bir eserini bizden istemiş, ekibimize ve tüm TRTname dostlarına armağan ediyor. Seni tebrik ediyorum sevgili spikerimiz Dilek Hanım demiş. İyi yayınlar demiş, başarılarınızın devamını diliyorum demiş. Teşekkür ediyorum. Muharrem Bey, birazdan hüzzam bir şarkımız gelecek. Arkasından

eser gelecek. Geçen hafta benden bu eserini dinletmemi istemişti. O şarkı size armağan olsun. Sıradaki eseri bakalım kimlere armağan edeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Dilek Özkan, Akşamın Sesi programının değerli sunucusu adaşım Dilek Hanım, Babalar Günü vesilesiyle çok kıymetli eniştem Haluk Yücel'e, sevgili ablam Müberra Yücel'e sevgilerimi gönderiyorum. Kendilerine hüzzam makamında güzel bir eser armağan etmek istiyorum. Bu özel günde tüm babaların Babalar Günü'nü kutluyorum, sağlık, mutluluk ve huzur diliyorum demiş. Güzel bir hüzzam eser gelecek. Bolu'dan Bedrettin Karaman'dan her zamanki gibi güzel bir şiir geldi bize. Hem ileti hem şiir. Çok güzel okuması da. İyi akşamlar, cumartesi pazar akşamın sesi. Ayrılık, özlem, sitem, hasret kokan, gözyaşı için mendil bulundurunuz diye parantez içinde bir not düşmüş. Bir hüzzam şarkı eşittir. Ümitlerim hep kırıldı. Yarim artık gelmeyecek. Gül kokan hüzzam şarkılar. Yitirmişim ben gülümü. Uzun yıllar ötesinden hatırını sorayım mı? İşte burada kalın Bedrettin Bey. Hüzzam makamında nice güzel içli duygular vardır. Kim bilir, belki dinleyicilerimize armağan herhangi bir hüzzam şarkı vardır. Size sürpriz olsun Bedrettin Bey. İstanbul 4 Levent'ten Sıdıka Tavukçu da bizlerle birlikte. İyi akşamlar, hoş geldin bir tanem. Programı emeği geçen herkese teşekkür ederim. Benim sarı papatyam, seni seviyorum. Onun tarifi yok bende, tarif edemem. Çünkü bilmiyorum niye bu kadar çok sevdiğimi demiş. Teşekkür ediyorum Sıdıka Hanım'a. Sevgiler karşılıklı. Öncelikle başta eşim olmak üzere herkesin Babalar Günü'nü kutluyorum demiş. Sıradaki eseri Suna Koçak teyzemize, ablaların bir tanesi Seven Kurtboğan Savtekin'e, Dalaman'da oturan ağabeyi Mustafa Kumpas, oğlu Hüsnü Tavukçu'ya, Zekai Tunca hocamıza ve tüm TRT Name dostlarına armağan ediyor. Teşekkürler. Ankara Altındağ'dan Hüseyin Yüksel de bizlerle birlikte sevgilerini, selamlarını göndermiş. Tüm eserleri ekibimize ve tüm TRT Name dostlarına armağan ediyor. Dostlarımızın isimlerini yazmış Hüseyin Bey. Teşekkür ediyoruz. Seferihisar Akarca'dan Aynur Kamçıcı, selam olsun herkese demiş. Sıradaki eseri herkese armağan ediyor. Ve Antalya'dan Hatice Okur'dan kucak dolusu turunç kokulu sevgiler, selamlar geldi bizlere. Gönüllerimizin sultanı Dilek Hanım, ekibin, tüm dostlarımızın Babalar Günü'nü kutluyorum demiş. Tüm babaların, baba adaylarının evladına, hem anne hem baba olan annelerin de Babalar Günü'nü kutluyorum demiş. Ahirete intikal etmiş babalarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Sıradaki eseri tüm babalara, baba annelere, anne annelere armağan ediyorum. Turunç kokulu sevgiler, selamlar gönderiyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Akhisar'dan Cemal Oskay da bizlerle birlikte selamlarını göndermiş. İyi yayınlar, mutlu akşamlar diliyor. Altınoluk'tan Su Güneş de şu anda bizi dinliyor. Balıkesir Altınoluk'tan selamlarını göndermiş. İyi akşamlar kızım. Nasılsınız, iyi misiniz? Bundan sonraki eseri sevdiklerime, çocuklarıma, torunlarıma, sizlere ve ekibinize armağan ediyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum Su Güneş'e. Sevgiler, selamlar gönderiyorum. Gökalp Erdoğan Zehra, Elazığ'dan güzel ülkeme selamlar, saygılar demiş. Sıradaki eseri ekibimize, TRT Name dostlarına, sanat müziği sevenlere ve torunu Alya Sena ile tüm koro arkadaşlarına armağan ediyor. Sevgilerini göndermiş bizlere. Çok güzel bir hüzzam eser gelecek sevgili dinleyicilerimiz. Umut Akyürek seslendirecek. Güftesi Fuat Edip Baksı'ya, bestesi Rüştü Şardağ'a ait. Uzun yıllar ötesinden hatırını sorayım mı? Sizler için geliyor.

Hala gelemedim kendime hala. Güfte Halil Soyer, Beste Hüseyin Soysal, Makam Hicaz. Mehsem Özşimşir seslendirdi bu güzel eseri. Hala gelemedim kendime hala. Saatlerimiz 20.44'ü gösteriyor. Akşamın sesi tüm hızıyla devam ediyor. Kıymetli sanatçılarımızdan, bestekarlarımızdan da bizlere iletiler ulaşıyor sevgili dinleyicilerimiz. Ayvalık'tan kıymetli sanatçımız Akif Özüşen hocamdan bir mesaj.

Mesaj gelmiş. Dün de Yasemin Hanım'dan bir mesaj gelmişti. Onu atladım sanıyorum. Hepsini birlikte okumak istiyorum şu anda. Ayvalık'tan size ve yapım demeye geçen ekibinize kucak dolusu selamlar, sevgiler, iyi ki varsınız. Sıradaki şarkıyı Name dostlarına, sevgili eşim Yasemin Hanım'a sizlere armağan ediyorum. Ayvalık'tan Kadri Şarman, Ela Altın ve Zekai Tunca arkadaşlarıma da selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum demiş. Ne güzel, birbirinize selamlar da gönderdiniz Akif Özüşen hocam. Teşekkür ediyorum size ve eşiniz Yasemin Hanım'a kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. İstanbul'dan kıymetli sanatçımız Uğur Çınar'dan da bir mesaj geldi. Gelmiş. Onun da birazdan bir şarkısını dinleyeceğiz. Ne demiş Uğur Çınar? İyi akşamlar değerli TRT Name dostlarım. Akşamın sesinin kraliçesi Dilek Hanım ve değerli yapım yayın ekibi, hepinizden içten sevgiler, selamlar demiş. Çok teşekkürler. Her zamanki gibi yine 10 numara bir program dinleyeceğimizi biliyorum. Dilek Hanım, emeklerinize sağlık. Hayatımıza çok değerli ve önemli yerleri olan babalarımızın günü kutlu olsun. Yeni haftanın gönlünüzce geçmesini diliyorum demiş. Uğur Böceği kalp göndermiş. Çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli sanatçımız Uğur Çınar'a kucak dolusu sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. İstanbul'dan kıymetli sanatçımız, bestekarımız Zekai Tunca hocamdan da bir mesaj geldi. Dilek Hanım, şahsınızda, ekibinize de müziğimiz kadar güzellikler dileğimle saygılar sunarım demiş. Zekai Tunca hocama çok teşekkür ediyorum. Kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum. İyi ki varsınız diyorum sizlere. İletilerinizi de okumaya devam ediyorum sevgili dinleyicilerimiz. Bugün yine çok sayıda yeni dinleyicimiz katıldı programımıza. Hepsine hoş geldiniz diyoruz. Sevinç Aktuğlu, hoş geldiniz Sevinç Hanım programımıza. Çok güzel bir yayın diliyorum, harikasınız demiş. Bizden bir şarkı istemiş. Vefat eden eşim için istiyorum demiş Sevinç Hanım. Programımızı önceden hazırladığımız için o eseriniz şu anda yok ama daha sonraki programlarımızda inşallah yer alır. Zaten dinlettiğimiz eserler arasında yer alıyor istediğiniz eser. Eşinize güzel bir şarkı armağan etmiş olacaksınız birazdan. Samsun Fethiye arası yoldayız demiş Ertan Zümrüt. Sıradaki eseri şoförümüz Burhan Bey'e hediye ediyoruz. Kendisinin mesajdan haberi yok. Şimdiden teşekkürler demiş. Şu anda inşallah dinlemiştir şoförünüz. Sizlere iyi yolculuklar diliyoruz. Güle güle gidin gideceğiniz yere. Ahmet Atıcı Hatay Defne'den sevgilerini göndermiş bizlere. Yol arkadaşları Mehmet İlkay Ali ve Mehmet Ali'ye selamlar demiş. Biz size de iyi yolculuklar diliyoruz. Ankara Etlik'ten Fatma Saniye Kurtbay da bizlerle birlikte sevgilerini göndermiş. Babalar Günü nedeniyle sıradaki eseri tüm babalara, TRT Name dinleyicilerine ve Dilek Hanım'a armağan ediyorum demiş. Teşekkürler. Gökalp Erdoğan Zehra'nın sanıyorum mesajını okumuştum. Samsun'dan Reyhan Baş sevgilerini göndermiş. Güzel eserlerle ruhumuz şenleniyor, besleniyor. Emeğinize teşekkür ediyorum demiş. Ben teşekkür ederim. Sıradaki eseri ekibimize, bana, eşi Haldun Bey'e ve tüm TRT Name dostlarına armağan ediyor. Güfte Mehmet Gökkaya, beste Erol Sayan, makam Nihavend. Uğur Çınar sizler için seslendiriyor. Kalbe dolan o ilk bakış unutulmaz.

Beni gönlüne alsan, orada uyuyup kalsam. Güfte Uğur Gür, beste Özgen Gürbüz, makam Rast. Kadri Şarman seslendirecek. Kimlere armağan edeceğiz sevgili dinleyicilerimiz? Melih Tavşan Adana'dan bizleri selamlamış. Sıradaki eseri eşine armağan ediyor. Eşi Betül Hanım için istemiş. Sevda Demirhan yine Adana'dan sevgilerini göndermiş. Eşi Akif Bey'e sıradaki şarkıyı armağan ediyor. Ankara Beypazarı'ndan İzzet Yücel Babalar Günü'nü kutlamış. Sıradaki eseri Suat Yıldırım yönetimindeki Güdül TSM Korosu'na armağan ediyor. Arzu Karaçelik Urla'dan bizleri selamlamış. Sıradaki eseri tüm babalara armağan ediyor. Vefat eden babalara da Allah'tan rahmet diliyor. Kocaeli Gölcük'ten Ecvet Kurt hayırlı akşamlar dilemiş. Samsun'dan Dilber Kaymakçı sevgilerini göndermiş. Sıradaki şarkıyı tüm TRTname dostlarına armağan ediyor. Mersin Erdemli'den Ahmet Özçelik sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri ailesine, çocuklarına, torunlarına armağan ediyor. Kadir Şarman sizler için seslendiriyor.

Mersin'den kıymetli küftekarımız Uğur Güllü Babalar Günümüzü kutluyor. Ankara'dan kıymetli sanatçımız, bestekarımız Kadir Şarman hocamdan selamlar geldi. Zekai Tunca, Akif Özüşen, Celal Abacı, Uğur Çınar'ın Babalar Günü'nü kutluyor. Dinleyicilerimizin de Babalar Günü'nü kutlamış sevgili dinleyicilerimiz. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Son eserimizi Gönül Yazar seslendiriyor. Yüreğimde Hare Var. Bizimle olduğunuz için, bizi dinlediğiniz için, güzel mesajlarınız için hepinize çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız, iyi ki bizimlesiniz. Güzel bir Babalar Günü kutlaması yaptık sevgili dinleyicilerimiz. Gelecek hafta cumartesi akşam Akşamın Sesinde tekrar buluşmak dileğiyle programı hazırlayan ve sunan ben Dilek Tarık Yahya, teknik yönetmenimiz Fatih Gürleyik. Esen kalın, hoşça kalın, aşkla kalın.

0: TRT Name. Eski Musiki.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. İzmir'den yayınladığımız programımız Eski Musiki'yi dinliyorsunuz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sanatçılarımız Viola'da Manol Yeşen Sesli, Klasik Kemençe'de Mehmet Yalgın, Ud'da Tunca Yüksel, Kanun'da Mehmet Dönmez, solistimiz Burcu Göktürk eşlik edecekler. Tomaisterimiz Burçin Aktürk'ün, programı hazırlayan ve mikrofonda ben Tuğba Özyol. Eski Musiki'de bugün dramalı Hasan Hasgüler'i eserleriyle yad edeceğiz kıymetli dinleyenler. Programımızın ilk eseri, sözlerine Hüseyin Talat'ın hayat verdiği dramalı Hasan Hasgüler'in Nihavend şarkısı. Bu kayıtta bestekar kendi eserini çalıp söylüyor. Felekten saadet çalınmaz cicim, gönüller alınır satılmaz cicim.

Efendim şimdi sevgili Tuncay Yüksel'in oduyla yapacağı Taksim akabinde bestesi ve güftesi Dramalı Hasan imzalı Nihavend şarkıyı seslendirmek üzere solistimiz Burcu Göktürk gelecek mikrofona. Sana bilmem ki neden hiç doyamam. Seni yıllarca da sevsem doyamam.

Banttan bir kayıtla sürüyor eski musiki. Hasan Hasgüler'in güftesini de kendisinin yazdığı pek bilinmeyen Nihaven şarkısını Nevin Demirdöven seslendiriyor. Gülmüyor, gönlüm kırık, ağlamakmış nasibim. Medet ya Rab, garibim, kıl dermanı Habibim.

Dramalı Hasan Hasgüler'in eserlerine yer verdiğimiz eski musiki İzmir'den bestekarın Nihavend kantosuyla devam ediyor. Kaşların ne güzel kara kız, ara sıra geldi beni ara kız.

Muhterem dinleyenler, kantonun ardından rumba ritminde bir fantezi şarkısı var bestekarın. Münir Hamdi Bey'in Tırtıllar Opereti için yazdığı bu sözler Dramalı Hasan tarafından Nihavend makamında bestelenmiş. Bir su gibi süzül ak, baygın baygın yan yan bak.

Taş plaktan günümüze ulaşan bir esere kulak verelim şimdi de. Hamit Yüceses, dramalı Hasan Hasküler'in Hicazkâr şarkısını seslendiriyor. Hele bana bir yan bak, seni çapkın, seni morzan bak.

Eski musikinin bu dakikalarında sevgili Mehmet Dönmez'in kanun taksimini dinleyeceğiz. Sonrasında Dramalı Hasan'ın Bayati Araban makamında türkü formundaki eserini seslendirecek solistimiz Burcu Göktürk. Bana biraz bakıver, yüreğimi yakıver, gönlümü gel yakıver, bir Buse'cik veriver.

Efendim, şimdi bestekarın Hicaz eseri var sırada. Bu pek latif eseri icra ediyor sanatçı arkadaşlarım. Adalıya gönül verdim, aldandım. Modalının gözlerine pek yandım.

Yine bir arşiv kayıt dinleyelim istiyoruz. Baharın gülleri açtı, yine mahzundur bu gönlüm. Saime Sinan, Hasan Hasgüler'in Rast makamındaki şarkısını seslendiriyor.

Eski musikiyi dramalı Hasan Hasgüler'in eserleriyle devam ediyor. İşte onlardan biri. Keyifle dinleyeceğimiz bu Rast makamındaki eser öncesi Manolya Şenseslinin viyolasına kulak vereceğiz. Bir adalı, bir modalı, bir Kadıköylü kız. Üçünü görünce sandım kuyruklu yıldız.

Dramalı Hasan Hasgüler'in bir başka Rast şarkısı var sırada. Bahar gelir, bülbül öter, yârim gözlerimde tüter.

Açılan bir gül gibi, gir kalbe gönül gibi. Dillere pelesenk olan bu eserle programın sonuna yaklaştığımız dakikalardayız aziz dinleyenler. Size İzmir'den Yılmaz İpek Stüdyosu'ndan seslendik. Solistimiz Burcu Göktürk'e, viyolada Manolya Şensesli'ye, klasik kemençede Mehmet Yalgın'a, udda Tunca Yüksel'e, kanunda Mehmet Dönmez'e ve ton maisterimiz Burçin Aktürk'üne teşekkürlerimi sunuyor. Programı hazırlayan ve sunan bendeniz Tuğba Özyol. Tekrar buluşana dek size bestekarımız dramalı Hasan Hasgüler'in bir başka Rast şarkısıyla hoşça kalın diyoruz. Gelmez oldu hiç sesin. Söyle canım, neredesin?

0: beraber ve solo şarkılar.
1: Sayın dinleyiciler, İzmir Radyosu'nun hazırladığı Tunca Yüksel yönetimindeki Beraber ve Solo Şarkılar programını dinleyeceksiniz. Hisar Buselik makamında şarkıların yer aldığı programı solistleri Mehmet Şafak, Firdevs Tezcanlı, Şeniz Güneş. Ara taksimini Ney ile Kaşif Demiröz yapacak.

geceler sevgili dinleyiciler. Gönlü musikiyle, sevdayla, yüzü tatlı bir tebessümle aydınlanan kıymetli dostlarımız. Mehtaplı yakamozlar, gecenin bu en sakin saatinde kalbinizin kapısını yine usulca çaldı. Bu gecede seslerin o büyülü dünyasında çok tanıdık bir konuğumuz olacak. Aslında insanlığın en eski dostu ama aşka düşenlerin de en büyük sınavı. Sizleri daha fazla meraklandırmayalım. Bu gece ateşi konuşalım istiyoruz. Ama öyle odunla, kömürle yanan, dumanı tüten bir ateş olmayacak bu. Mızrabın tele dokunduğu o ilk anda tutuşan, bir güftenin satır aralarından süzülüp yüreğe düşen o görünmez ateşten bahsedeceğiz. Çünkü musikimizde ateş çoğu zaman aşktır. Hasretin içten içe yakan sızısıdır. Bazı zamanlarda insanın kendi gönlünde sakladığı, kimselere açamadığı bir yangındır. Divan şairleri narı aşk demiş, halk ozanları ise gönül yangını. Bestekarlarımız da o ateşi makamlarla, şarkılarla anlatmış. Hani derler ya, aşk bir ateştir, düştüğü yeri yakar. Ama söz konusu şarkılar olunca iş biraz değişiyor. Musikiye düşen o ateş sadece çalanı söyleyeni değil, dinleyeni de yakıyor. Haydi gelin dostlar, bu gece hep birlikte şarkıların nefesiyle tabiri caizse yanalım. Güfte Ümit Yaşar Oğuzcan, beste Avni Anıl, makam Hicaz. Bir ateşim yanarım, külüm yok, dumanım yok. Sen yoksan mekanım belli değil, zamanım yok. Fırtınalar içinde beni yalnız bırakma. Benim senden başka sığınacak limanım yok. Bu ölümsüz eseri yine ölümsüz bir ses sanatkarımızdan, Nesrin Sipahi'den dinliyoruz.

0: Kıymetli dostlar, Ümit Yaşar Oğuzcan'ın gönül dünyasından süzülen, hepimizin çok sevdiği bir eserle başladık bu geceye. Bazı şairler vardır, kelimeleri yalnızca kağıtta kalmaz. Bestekârların gönlünde yeniden şekillenir. Makamların içinde başka başka renklere bürünür. İşte Ümit Yaşar Oğuzcan da musikimizde böyle iz bırakan kıymetli şairlerimizden biridir. Şimdi dinleyeceğimiz şarkı da yine onun imzasını taşıyor. Biraz kül, biraz duman, o benim işte. Kerem misali yanan, o benim işte. Bu dizeler musikimizde daha çok Avni Anıl hocamızın bestesiyle bilinir. Fakat bu gece biraz daha az bilinen, biraz daha saklı kalmış bir yorumun kapısını aralayacak. Çünkü bu güzel güfteye Türk musikisinin büyük üstadı Münir Nurettin Selçuk da kendi ruhundan bir ses vermiştir. Aşkın ateşinden geriye kalan külü, dumanı, yanmış ama hala tüten bir gönlün sessizliğini bakın nasıl anlatmış. Bestekarının Münir Nurettin Selçuk'un sesinden dinliyoruz.
1: Biraz kül, biraz duman, o benim işte. Mecnun misali yanan, o benim işte. İnanma gözlerine, ben değilim. Beni sevdiğin zaman, o benim işte.

Sevgili dostlar, eskiden kibritin, çakmağın, bugünkü kolaylıkların olmadığı zamanlarda evdeki ateş söndü mü, komşunun kapısı çalınırmış. Bir ateş küreğiyle gidilir, ocağa yanan evden bir parça köz alınırmış. Ama o köz yolda sönmesin diye de uzun uzun oturulmaz, lafa dalınmaz, hemen dönülürmüş. İşte bugün hala aceleyle gidip gelen misafire takılırız ya, ateş almaya mı geldin deriz. Bu söz o eski ocakların sıcak hatırasından kalmış bize. Ne güzel değil mi? Bir zamanlar komşudan yalnızca tuz, un, ekmek değil, ateş de alınırmış. Belki de bu yüzden komşu komşunun külüne muhtaçtır denmiş. Çünkü bazen bir evin ocağını başka bir evin közünden gelen küçücük bir sıcaklık yeniden yakarmış. Dilimizde ateşin başka halleri de var elbet. Bir sevdaya düşene abayı yaktı deriz. Bir telaş büyüdüğünde ateş bacayı sardı deriz. Bir şey çok pahalıysa ateş pahası deriz. Demek ki ateş kimi zaman aşkın, kimi zaman telaşın, kimi zaman da komşuluk hakkının adı olmuş.

Sevgili dostlar, şimdi sizleri dağların ardında rüzgarın taşlara masal anlattığı küçük bir mezraya götürmek istiyorum. Orada bir kadın var. Orada bir ocak var. Ve tam 71 yıl boyunca hiç sönmeyen bir ateş.

Vaktiyle dağların ardında rüzgarın taşlara masal anlattığı küçük bir mezrada bir kadın yaşardı. Anneannem de o kadın. O mezrada doğmuş, o mezrada büyümüş, aynı dağların çocuğu olan dedemle evlenmişti. 5 çocuğunu o taş evde dünyaya getirmiş, büyütmüş, evlendirmiş, gidenlerin ardından suyu yine o kapının önünden dökmüştü. Dedemle evlendiği sabah kimseye söylemediği bir söz vermişti kendine. Bir ateş yakacak, o ateş yaşadığı sürece hiç sönmeyecekti. O sabah ilk ekmeğini pişirdiği ateşten kalan közü küllerin altına saklamıştı. Ertesi gün ekmeğini o közle yapmış, akşam yemeğini de sabah kalan ateşle pişirmişti. Böylece bir ateş yıllarca başka bir ateşi doğuracaktı. Anneannem nereye gitse közünü yanında taşırdı. Yaylaya çıkarken de, yatıya kalırken de. Sanki bir köz değil de evini, çocuklarını, doğasını ve verdiği sözü taşırdı. Zamanla bütün mezra bu ateşi bilir olmuştu. Doğum yapan kadının ilk yemeği, düğün kazanları, askere giden delikanlının son sofrası, pekmez kaynayan bakır leğenler, hep o ateşten alınan köz de harlanmıştı. Giden geri gelsin diye, sofralar bereketlensin diye, yenen lokma can olsun diye. Tam 71 yıl boyunca o ateş hiç sönmemişti. Anneannemin ateşi çocuklarını doyurmuş, torunlarını ısıtmış, başka ocaklara da umut olmuştu. Bir ocağın ateşi olmaktan çıkmış, sabrın, vefanın ve verilen söze sadakatin sessiz nişanına dönüşmüştü. Anneannem 89 yaşında gözlerini yumduğunda külün altında bekleyen son közde yavaş yavaş karardı. Kimsenin eli varmadı onu yeniden parlamaya. Çünkü herkes biliyordu. O ateş anneannemin ömrüyle birlikte yanmıştı. Son ateşinden biraz kül alıp mezar toprağına katmıştık. Biz anneannemle ateşinin o kadim dostluğunu hiç unutmadık. Biri söndürmedi, diğeri sönmedi.

Bu ateşi sen yaktın içime, gel de sen söndür. Geçti hasretinle günlerim, hadi geri döndür. Bakıyorum yıllardır yoluna, gel beni güldür. Geçti hasretinle yıllarım, hadi geri döndür. Güftesi İlhan Beylül pek de şahit olan Necdet Tokatlıoğlu'nun Ködülü Cazkâr makamındaki şarkısını Ahmet Üstün'den dinledik. Kıymetli dostlar, bu gece konuğumuz ateşti. Önce bir bakışta tutuşan aşk oldu, ardından hasretin kora dönmüş sıcaklığı ve yıllar geçse de sönmeyen özlemlerin sessiz yangını. Anladık ki gönül yangını ne zaman dinliyor ne de mesafeleri. Bir hatıranın kıvrımında var olmaya devam ediyor. İşte Cüneyt Tanrıkorur hocamızın güftesini yazdığı ve Ködülü Cazkâr makamında bestelediği eserde böyle bir özlemi anlatıyor. Sönmeyen bir sevginin, yıllar geçse de tükenmeyen bir hasretin hikayesi. Hayatta yalnız serabı var sana olan sevgimin. Bursa Uludağ Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı öğretim üyesi ve kanun sanatçısı Doçent Doktor Güniz Alkaç'tan dinliyoruz.

Haftaya yine aynı saatte, yine kalpten kalbe konuşmak üzere yeniden birlikte olalım. O vakte kadar içinizdeki ateş hiç sönmesin. Hayatınızı güzelleştirmek, ümidinizi diri tutmak ve umutlarınızı çoğaltmak için parıldasın. Sevdanız bir ömür kor gibi sıcak, gönlünüz mehtabın o duru ışığı gibi hep aydınlık olsun. Geceniz güzel, rüyalarınız huzurlu olsun. Hoşça kalın efendim. İyi geceler.

Mehtap'ta Yakamozlar. Programı hazırlayan ve sunan Nurcan Betül Arısoy.

Yalancıdır hep aynalar. Gir kalbime, gör kendini. Gerçek yüzün bir bende var. Gir kalbime, gör kendini. Güftesini Rıza Polat Akkoyunlu'nun yazdığı Selahattin Pınar'ın Kürdili Hicazkar makamındaki eseriyle başladık bu gece programımıza. İlk eseri Muazzez Abacı'nın yorumundan sunduk. Namelerle dolu bir programa daha hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bu gecede Yıldızlar Altında programıyla bir saat boyunca yine en güzel eserlerle sesleneceğiz siz sevgili dinleyenlerimize. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Her gece olduğu gibi sizlere yine TRT Antalya Radyosu'ndan sesleniyorum. Bu gece Kürdili Hicazkar ve Nihavent makamında eserler sunacağız size. Kürdili Hicazkar makamındaki ikinci eser Osman Nihat Akın'ın bir bestesi. Esma Başbuğ'dan dinliyoruz. O güzel başını göğsüme koysan, dinlesen kalbimin şarkılarını. Sen bana doysan, ben sana doysam, beklemesek böyle her gün yarını.

Bir gizli günahın izi gül benzini sarmış. Esmer güzeli gözlerin esrarla kararmış. Duydum ki seni dün gece ayar eli sarmış. Nereden geliyorsun? Yüzünün rengi zararmış. Koray Safkan'dan dinledik. Mustafa Nafiz Irmak'ın güftesini yazdığı Selahattin Pınar'ın bu külli cazkâr eserini. Aynı makamda güftesini Selim Arun'un yazdığı Selahattin İçli'nin bir bestesini de Mülkiye Toper'den dinliyoruz şimdi. Bitmez, tükenmez bu dert. Ömür diyorlar buna. Bu gece mehtap gibi aşkım da bitse suda.

Gel sen bize akşam, yine mehtap görünsün. Dök bağrıma zülfün, gece meltemle sürünsün. Muzaffer İlkar'ın bu Külliyeci Asker bestesini İnci Çayırlı'dan dinledik hep birlikte. Aynı makamda sıradaki eserimiz güftesi ve bestesi Yesari Asım Arsoy'a ait şarkı Nusret Yılmaz'dan dinliyoruz. Ömrümce o saf aşkını kalbimde yaşatsam, kirletmem onu, kendimi hicrana da atsam.

Muntazır teşrifine hazır kayık, ince yaşmakla bu cuma seyre çık. Münip Utandı'dan dinledik Hacı Arif Bey'in bu küllici asker şarkısını. Yıldızlar Altında beraberliğimize Nihavend makamında eserlerle devam ediyoruz. İlk eser Avni Aral'ın bir bestesi. Şiir Ümit Yaşar Oğuzcan'a ait, Nesrin Sipahi'den dinliyoruz. Bir kere bakanlar unutur derdi günahı, görmem gözünün nuruna daldıkça sabahı. Ben hiç bu kadar sevmedim ömrümce siyahı, görmem gözünün nuruna daldıkça sabahı.

Geçti ömrüm, yine hala ben o bin derd ileyim. Söyle dermanını ey sevgili, aşkın bileyim. Cengizhan Sönmez'den dinledik, Vecdi Bingöl'ün güftesini yazdığı Selahattin Pınar'ın bu Nihavend eserini. Sıradaki Nihavend eser, Saadettin Kaynağ'ın bir bestesi. Güfte, Mustafa Nafiz Irmağ'a ait. Alp Arslan'dan dinliyoruz. Ruhuma gecenin matemi doldu. Ben şimdi derdimle bir kırık neyim? Ümidim kırıldı, bir hayal oldu. Kimsesiz yollarda kalan gölgeyim.

Sarahaten acaba söylesem darılmaz mı? Darılmak adeti bilmem ki çapkının naz mı? Orhan Seyfi Orhun'un sözlerini yazdığı Ali Rifat Çağatay'ın bu nihavend bestesini Belgin Gök'ten dinledik hep birlikte. Hilmi Soykut'un sözlerini Avni Anıl'ın nihavend şarkısını da Yahya Geylan'dan dinliyoruz şimdi. Bir alev, bir ışık senin bakışın, gözlerin içimde yanar gibidir. Göğsüne bir demet çiçek takışın, bir bahar içinde bahar gibidir.

Kalbe dolan o ilk bakış unutulmaz. Turgay Kızıltuğ'dan dinledik, Erol Sayan'ın bu Nihavend bestesini güfte Mehmet Gökkaya'ya ait. Bu gecede Yıldızlar Altında programımızın sonuna ulaştık sevgili dinleyenler. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Yarın gece aynı saatte yine TRT Antalya Radyosu'ndan sesleneceğim sizlere. Bu gece size sunacağımız son şarkı, güftesini Mustafa Nafiz Irmak'ın yazdığı Artaki Candan'ın Nihavend bestesi. Burcu Göktürk'ten dinliyoruz. Koklasam saçlarını bu gece ta fecre kadar, acı duysam gözünün rengine dalsam da senin, kanatır ruhumu mazide kalan hatıralar, doyamam ömrüme ben kalbini çalsam da senin. Hoşçakalınız.

0: CRC Name.
1: Saat 24.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Efendim, TRT Name'ye, Akustik Name programına hoş geldiniz. Ben Mehsem Özşimşir. Yapımcımız Işıl Aktan, tonmeisterimiz Süleyman Nazif İlter, teknik yönetmenimiz Tamer Yılmaz. Bu akşamki programımızda bana eşlik edecek birbirinden değerli saz sanatçısı arkadaşlarım kemanla Görkem Güder, kanunla İsmail Karaşin, uduyla Gürcan Yaman, klarnetiyle Tanju Erol, bas gitarda Cenk Ersarp, piyanoyla Ceyhun Çelik, efendim ritim sazıyla Muhammed İzgi. Saat 19'a dek sizlerleyiz. Konser tadında bir program hazırladım sizlere. Hicaz bir şarkıyla başladık programa. Söz Mehmet Sadi Bey, müzik Hacı Faik Bey'e aitti. Ateşi Süzanı Firkat. Yine Hicaz makamında harika bir şarkıyla devam ediyoruz efendim. Ey çare sistemger, dili nalana dokunma diyeceğiz.

Gönlünüze sağlık arkadaşlarım. Efendim, akustikname programımız Hicaz şarkılarla başladı. Yine Hicaz şarkılarla devam ediyor. Güfte Vecdi Bingöl, beste Saadet'in kaynak. Gönlümün içindedir gözden ırak sevgilim.

Gönlünüze sağlık arkadaşlar. Efendim, akustikname programımız devam ediyor. Yine Hicaz bir şarkıyla devam ediyor. Güfte Turhan Oğuzbaş, beste Saadettin Öktenay. Yaşamak yalan belki, yalan delice sevmek.

Efendim, akustikname programındasınız. Yine Hicaz şarkılarla devam edeceğiz programımıza. Söz ve müzik Zeynettin Maraş'a ait benim çok severek okuduğum bir şarkıdır. İnanıyorum ki sizler de radyo başında benimle birlikte okuyacaksınız bu şarkıyı. Hasretim sana sanki 1000 yıl uzakta gibi.

Gönlünüze sağlık saz üstatlarım. Harikasınız efendim. Allah kimseyi hasret bırakmasın diyorum ben. Efendim sırada benim çok kıymetli büyüğüm. O bence Türkiye'nin en büyük astralistlerinden. Çok kıymetli. Ona buradan sevgilerimizi, selamlarımızı yolluyoruz. Allah başımızdan eksik etmesin diyoruz. Harika besteler yapıyor. Ben de onlardan birini yorumlamaya çalışacağım sizler için. Başka mevsim aramam. Baharımsın, yazımsın diyeceğiz.

0: gelsin.
1: Medya ablacığım, gönlünüze sağlık. Ne güzel bir şarkı yapmışsınız. Sevgiler, selamlar olsun size. Efendim, akustik name programımız yine harika şarkılarla devam ediyor. Konser tadında bir program sunuyoruz sizlere. Şimdi Nihavend makamına geçiş yapacağız. Geçiş taksimini benim çok kıymetli kardeşim Görkem Güder'den rica ediyorum. Bestesi Avni Anıl'a ait harika bir eser seslendireceğim. Sürpriz olsun.

Sevip'te her zaman gülen var mı? Görkemciğim ellerine sağlık. Ne güzel bir Taksim'di. Gerçekten Avni hocamın da gönlüne sağlık. Böyle şaheserler yapmış. Biz de yorumlamaya çalışıyoruz. Mekanı cennet olsun kıymetli hocamın. Efendim, akustik name programımız Nihavend şarkılarla devam ediyor. Güfte Nurettin Rüştü Bingöl, beste Saadettin Kaynak. Kirpiklerinin gölgesi güllerle bezenmiş.

Efendim, radyolarını yeni açmış olan dinleyicilerimiz için tekrar anonslamak istiyorum. Akustik Name programındasınız. Ben Mehsem Özşimşir. Sizlere Nihavend şarkılar sunuyoruz. Nihavend makamının sonuna geldik şu anda. Yine güfte beste Zeynettin Maraş hocama ait. Sizlerin çok sevdiği bir şarkıyla devam edeceğiz. Bizlere eşlik edersiniz, bizler de çok mutlu oluruz. Gizli aşk bu, söyleyemem derdimi hiç kimseye.

Gönlünüze sağlık sevgili arkadaşlarım. Efendim, radyolarınızın başında biliyoruz ki bizleri hiç yalnız bırakmıyorsunuz. Nihavend makamını sonlandırdık. Şimdi sıra Kürdi bir fantezi esere geldi. Sözler benim çok kıymetli abim. Buradan sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Aşkın Tuna'ya ait. Müzik tabii ki hepinizin çok sevdiği ama benim de çok ayrıca gönlünü, kendini, bestelerini çok sevdiğim Zekai Tunca abime ait bir şarkı seslendireceğim. Kendisine de buradan sevgiler, saygılar sunuyorum. Allah başımızdan eksik etmesin diyorum. Seninle tattım ben her mutluluğu. Bırakıp gidersen bil ki yaşamam diyoruz.

Efendim, bir akustikname programının daha sonuna geldik. Bugünkü solistiniz ben Mehsem Özşimşir'di. Yapımcımız Işıl Aktan, tonmeisterimiz Süleyman Nazif İlter, teknik yönetmenimiz Tamer Yılmaz'dı efendim. Bugün birbirinden kıymetli saz üstadlarım bize eşlik ettiler. Kemanla Görkem Güder, kanunla İsmail Karaşin, uduyla Gürcan Yaman, klarnetiyle Tanju Erol, bas gitarıyla Cenk

etti bizlere. İnşallah sizlere güzel bir saat yaşatmışızdır. Hayatınızdan sağlık, mutluluk, mucizeler eksik olmasın efendim. Bir daha görüşünceye dek Allah'a ısmarladık diyoruz.

Geçmiş zaman olur ki. TRT Nave İstanbul stüdyolarından selamlar, sevgiler sunuyoruz. Harika bir günde, harika şarkılarla sizlerle birlikte olmak üzere huzurlarınızdayız değerli dostlar. Bugün de Geçmiş Zaman Olur Ki programında maziden günümüze unutulmaz şarkılarla yanı başınızda olacağız. Teknik yönetmenimiz sevgili Salih Yılmaz ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e yaklaşık 2 saat boyunca siz değerli dinleyicilerimizle birlikte keyifli bir müzik yolculuğuna çıkacağız. Kıymetli dostlarımız, bugün programımızda Uşak, Muhayyer, Hicaz, Segah, Hüzam ve Kürdili Hicazkar makamında şarkılar dinleyeceksiniz. Yayınımız Muhayyer makamında çok özel bir Ziya Taşkent şarkısıyla başlıyor. 90'lı yıllara uzanacağız ve Ayşegül Duruka'nın Sevgim İçin isimli albümünde seslendirdiği kaydı sizlerle.

ile paylaşacağız. Dinleyeceğimiz bu eserin güftesi ise Seyhan Girginer imzalı. Bir gün sevdiğimi anlayacaksın. O zaman ellerin bomboş kalacak. Beni kaybedecek, ağlayacaksın. Gücüme gidiyor böyle yaşamak.

Sözlerini Hasan Kaya Manioğlu'nun kaleme aldığı Uşak makamındaki Alaaddin Şensoy bestesinde Yaşar Özel bizlerle birlikteydi. Ömür bu rüzgar gibi, sel gibi akıp geçti dedi sanatçımız. Gerçekten de sevgili dinleyicilerimiz, ömür bir çırpıda geçiyor. Ancak biz bu yaşam yolculuğunda güzellikleri görerek yol alabilirsek, en keyifli hale getirebilirsek yaşamı ne âlâ. İşte bunun için buradayız bizler. Sizlere en güzel şarkılarla yaşam yolculuğunuzda eşlik edebilmek adına. Hadi gelin şimdi yine o şarkılardan birini dinleyelim. Muhayyer makamında anonim bir türküyle devam edelim yayınımıza. Muazzez Abacı bizlerle. Bugün ayın 14'ü, kız saçını kim ördü?

Sevilen Uşak Türkü'de Seçil hep her bizlerle birlikteydi. Ayva çiçek açmış, yaz mı gelecek? Evet, Türk müziği dinleyicileri tarafından çok sevilen bu hareketli eserin ardından şimdi ritmimiz biraz yavaşlayacak ve 1997 yılına uzanacağız. Değerli sanatçımız Nazan Sıvacı'nın Kulakların Çınlasın albümünden Bir Semaat Özel Ses şarkısı dinleyeceğiz. Güftesi Hüseyin Yurdabak imzalı şarkı Uşak makamında. Her mevsim içimden gelir geçersin. Sen vefasız yolcu, kalbim viran edersin. Merhaba demeden elveda dersin. Sen vefasız yolcu, kalbim viran edersin.

beni sen öldüreceksin, kıyma bana güzelim. Evet, Selim Öztaş, Saadet'in kaynağın güftesi Necdet Rüştü Efe'ye ait muhayyer şarkısıyla bizlere seslendi. İnsan sevdiğine nasıl kıyabilir değerli dinleyenler, öyle değil mi? Gerçekten yürekten seven kişiler herhalde ancak bu sevgilerini güzelliklerle, jestlerle ve belki şarkılarla gösteriyorlar. İşte değerli bestekarlarımız da bunları gerçekleştirmiş ve bize bu unutulmaz eserleri armağan etmiş. Biz kendimiz zaman zaman yazamasak da duygularımıza tercüman olan eserlerle sevdamızı, aşkımızı, hüznümüzü gösteriyoruz. Şimdi o şarkılardan birine kulak verelim. Bir Selçuk Tekay bestesine. Değerli müzisyen ve orkestra şefi Selçuk Tekay 2021 yılında aramızdan ayrılmıştı. Bu vesileyle kendisini de yad ediyoruz. Ve sözleri Sami Derin Tuna'ya ait Uşak makamındaki eseri Faruk Tınaz'dan dinliyoruz. Baharı beklerken ömrüm kış oldu. Gözümde her zaman biraz yaş oldu. En güzel duygular bana düş oldu. Yorgunum dostlarım, yorgunum artık.

Anonim Uşak Türkü'de Nusret Yılmaz bizlerle birlikteydi. Dereler çağlar oldu, gözlerim ağlar oldu. Bu sevilen eser aynı zamanda sanatçının TRT tarafından yayınlanan solo albümler serisinde yer verilen şarkılarından biriydi. Efendim, birlikteliğimize şimdi Hicaz makamında eserlerle devam ediyoruz. Bir Selahattin İnal şarkısı dinleyeceğiz. Güftesi Ozan Emrah'a ait bu eseri Nalan Altınörs seslendiriyor. El çek tabip, el çek yaram üstünden.

80'li yılların ortalarından 90'lara uzanan süreçte yayınlamış olduğu albümler ve seslendirdiği şarkılarla bir döneme damga vuran Yüksel Uzel'i dinledik. Selahattin İçrin'in Hicaz şarkısını seslendirdi sanatçımız. Efendim biliyorsunuz zaman tünelinde farklı farklı duraklarda mola veriyoruz. Şimdi 93 yılına uzanıyoruz ve Gönül Yazar'ın Kırmızı Gül'ün Alıvar albümünden Bir Saadettin Öktenay şarkısı dinliyoruz. Güftesi Turhan Oğuzbaş'a ait Hicaz makamındaki şarkıda sanatçımız bize şöyle sesleniyor. Yaşamak yalan belki, yalan delice sevmek. Gözlerin, dudakların, o yeminler hep yalan.

1997 yılına uzandık. Kadri Şençoların Hicaz makamındaki eserinde Muazzez Abacı'yı dinledik. Sanatçının Felek isimli albümünden bir kayıttı. Evet efendim, şarkılarla ilgili, müzikle ilgili, sanatla ilgili aslında dile getirmek istediğimiz çok şey var. Bazen biz susarız, kalbimizin yarasını ya da gönlümüzün neşesini şarkılar söyler biliyorsunuz. Ve eminiz ki herkesin kendinden bir parça bulabildiği şarkı mutlaka vardır. İşte nameler ve sözler insanların duygusuna böyle hitap etmeseydi sanat nasıl bunca zaman var olabilirdi, öyle değil mi? O halde biz de yaşasın sanat diyoruz, yaşasın musikimiz diyoruz ve Türk müziğinin eşsiz güzelliğini sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Şimdi bir Fethi Kara Mahmudoğlu şarkısı dinleyeceğiz. Hicaz makamındaki bu eseri

Saadettin Kaynağ'ın güftesi Aşık Ömer'e ait Hicaz eserini Esra İçöz yorumuyla dinledik değerli dostlar. Bu güzel hareketli şarkının ardından şimdi Hicaz makamında bir başka sevilen şarkıyla yolculuğumuz devam ediyor ve biraz ritmimizi düşürüyoruz. Türk müziğinin kıymetli seslerinden Vedat Çetinkaya bizlerle birlikte olacak. Sözlerini Şadi Kurtuluş'un kaleme aldığı ve bestesini kendi yapmış olduğu Hicaz şarkısıyla seslenecek bize. Bir yanardağ bir alev gönlümdeki aşkımız. Yanan benim, ağlayan ben, yıllar yılı hep yalnız. Ömrüm geçti, rüyam bitti, hülyalarım zamansız. Yanan benim, ağlayan ben, yıllar yılı hep yalnız.

Sevgili dinleyicilerimiz, yine hareketli bir şarkıya kulak verdik. Bir Saadettin Kaynak şarkısını sanatçılarımız Serap Kuzey, Gökhan Sezen, Esma Başbuğ ve Faruk Salgar birlikte seslendirdiler. 2003 tarihli bir kayıt sunduk sizlere ve Hicaz şarkıları da böylece geride bırakmış olduk. Yayınımız şimdi Hüzzam makamında eserlerle devam edecek ve ilk olarak Türk müziğinin kıymetli sanatkarı, musikiye bir ömür vakfetmiş Mustafa Sağyaşar bizlerle birlikte olacak. Sanatçı Ziya Taşkent'in güftesi Mehmet Erbulan'a ait Hüzzam eseriyle konuğumuz oluyor. Dinmiyor hiç bu akşam ne gözyaşım ne acım. Bu akşam her akşamdan sana pek çok muhtacım.

Necip Altın'ın sözleri Muharrem Gerçeker'e ait Hüzzam şarkısında Mustafa Öztürk'ü dinledik. Ruhumda bir duygu yaşatır seni. Birlikteliğimize Segah makamında bir Saadettin Kaynak şarkısıyla devam ediyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Güftesi Vecdi Bingöl'e ait eseri Seçil Heper icrasıyla dinleyeceğiz. Ayrılık yaman kelime, benzetmek azdır ölüme. Kim uğrarsa bu zulme, gündüzü olurmuş gece.

Sevgili müzikseverler, biliyorsunuz Geçmiş Zaman Olur Ki programında her yayınımızda keyifli bir yolculuğa çıkarmaya çalışıyoruz sizleri. 70'li 80'li yılların şarkıları, 90'lar 2000'ler derken yaklaşık 40-50 yıllık bir sürece damga vuran harika şarkıları sizlerle paylaşıyoruz. Şimdi bu yayınımızda 1993 yılına uzandık ve Yüksel Uzen'in Sensiz Bu Yaz isimli albümünde yer alan Ziya Taşkent şarkısını dinledik. Ne bekledim sevgiden, ne kaldı bak elimde dedi sanatçımız. Bu sözler ise Nizami Sunguroğlu'na aitti. Efendim, Hüzzam ve Segah makamının yakıcı nameleriyle programımız devam ediyor. Şimdi bestesi ve güftesi Rüştü Şardağ'a ait Segah bir şarkı var sırada. Nesin Sipahi bizlerle. Sana nasıl susamışım, anlatamam hasretimi.

Sevgisi kalbinden taşan aşıkların şarkısı Akın Özkan'ın Hüzam eserini Belgin Erol Gündoğdu seslendirdi. Efendim programımızın bu bölümüne Kürdili Cazkar makamında şarkılarla devam edeceğiz. Değerli bestekar Avni Anıl'ın sözleri Tekin Gönenç tarafından kaleme alınan çok özel ve sevilen bir şarkısını dinleyeceğiz şimdi. Ahmet Özhan seslendiriyor. Kurumuş topraklar gibiyim. Öyle unutulmuş, öyle yoksun. Sen de yağmur duasına çık. Sen de ne olursun.

Ankara Radyosu'na uzandık. Beste ve güftesi Yusuf Nalkesen'e ait Kürdeli Cazkar makamındaki şarkıda değerli sanatçımız Alper Diler'i dinledik. Evet efendim, bu güzel şarkıyla zannediyoruz günün ilerleyen dakikalarına artık daha da hazırız. Şimdi ise yine çok sevilen bir şarkı var sırada. Bir Ali Erköse bestesi. Muhayyer Kürdi makamındaki bu şarkıda İbrahim Şeker Efe bizlerle. Eller ne derse desin, inan ilk sevdiğimsin. Bekliyorum yıllardır, ne zaman geleceksin?

Beste ve güftesi Yusuf Nalkesen'e ait Kürdeleyici Asker makamındaki eserde özlediğimiz bir ses Gönül Akkor bizlerle birlikteydi. Saymadım kaç yıl oldu sen ellerin olalı dedi sanatçımız. Efendim güzel şarkılarla, harika paylaşımlarla birlikteliğimiz devam ediyor. Biliyorsunuz her programımızda sizler için mini köşeler hazırlıyoruz. Bugün de Güne Bir Söz Bırak köşesinde dünya edebiyatından bir yazarın Lev Nikolayevich Tolstoy'un bir sözünü sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bakın Rus yazar hayata dair nasıl bir paylaşımda bulunmuş. Hayatta unutamayacağımız en büyük pişmanlık, pişman olurum diye yapmadıklarımızdır demiş.

Evet, farklı bir kültürün temsilcisi olsa da insanlık söz konusu olduğunda duygular, düşünceler ortak noktada buluşuyor gördüğünüz gibi. Tıpkı Tolstoy'un bu tespitinde olduğu gibi gerçekten çok uç noktalarda olmadığı sürece bizler belirlediğimiz hedefleri, içimizden geçenleri gerçekleştirebilmek için gayelerimize odaklanmalıyız. Zira geçen zamanın telafisi yok efendim. Zaman hem en yakın dostumuz hem de belki en büyük düşmanımız. O yüzden neden, niçin diye hayıflanmamak için haydi bugün siz de kendi yaşamınıza güzellikler katabilmek adına harekete geçin. Evet, bu paylaşımın ardından yine gelin güzel şarkılarla günümüzü renklendirmeye devam edelim ve harika bir esere kulak verelim. Bir Zekai Tunca bestesi, Güfte Mehmet Erbulak'ın imzalı. İzmir Radyosu sanatçılarından Güldehem Marmara seslendiriyor. Bahar çiçek çiçek gelince güzel, hayat sevince, sevilince güzel.

Ankara Radyosu'nun değerli sanatçılarından Vedat Kaptan Yurda Kul, Nebahat Üner'in Kürdili Hicazkar şarkısıyla bize seslendi. Ne sor bana, ne söyleyeyim kalbimdeki hicranımı. Evet, dinlediğimiz bu kayıt sanatçının Ankara Radyosu'nda Şef Metin Everes yönetimindeki Şarkılar ve Oyun Havaları programında seslendirmiş olduğu bir kayıttı. Ve efendim, bu güzel şarkıyla da bir yayının sonuna geldik. Bugün de birbirinden özel eserlerle gününüze eşlik etmeye çalıştık. Bazen hüzünlendik, bazen hareketli şarkılarla coştuk, eğlendik. Biz yarın yeniden bu mikrofonda en özel eserlerle gününüzü aydınlatacağız. Teknik yönetmenimiz sevgili Salih Yılmaz ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e en iyi dileklerimizle sizlere veda ederken, siz değerli dinleyicilerimizi Alaaddin Yavaşça'nın güftesi Fuat Edip Baksı'ya ait Muayyer Kürdi şarkısında Koray Safkan ile baş başa bırakıyoruz. Mutlu günler.